0: Bir seher vaktinde çekip giderken, ansızın yollarım düze dayandı. Gaflet uykusunda böyle yatarken, eyvah, geçti ömrüm, yüze dayandı. Sevdiğim, sen bari bir selam gönder. Felek altımıza vermedi minder. Ey çark, muradınca dön bizi dönder. Ömrüm bahar, yaz kış güze döndü. Seyrani der buldu yaş kemalini. Bir daha görseydim mah cemalini. Hesap ettim cümle dünya malını. Neticesi bir top beze dayandı.
1: Yüreğine sağlık, diline sağlık.
2: Hocam.
1: Cümle dünya malının neticesi bir top bez. Hiç değişmiyor bu.
2: Evet, evet.
1: Kayseri Develili Ozan Seyrani çok kıymetli şiirlerin, kıymetli eserlerin bize aktaran şair Seyrani ne kadar güzel dile getirmiş. Keşke insanoğlu bunu bilerek yaşasa. Ne gönül kırılır, ne can incinir.
2: Aynen
1: gül
2: öyle
1: gibi dünya daha başka bir dünya olur. Daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olur.
2: Çok haklısınız hocam. Umuyoruz, duamız bu yönde. Şimdi Sivas'a gidelim hocam, müsaadenizle. Kaynak Mahmut Erdal, Deli Gönül, Hangi Dala Konarsın? Evet, bir uzun havayla devam edelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
0: Sizlerin de ellerine sağlık. Sedat Aktağ, Buğra Kutbay.
1: Evet, evet. Sırada sözü müziği Mahsuni Şerif'e ait olan Dokunma Keyfine Yalan Dünya'nın eserini, evet, bizimle paylaşacaksınız hocam.
0: Evet, onu seslendirelim. Arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.

0: içinde.
1: Elbette. Ozanlarımız hep insanlık diyor, kardeşlik diyor. İşte Ozan Mahsuni de insanlık peşinden meleyerek gitti. Hak rahmet eylesin.
0: Amin. İnsanca yaşamaya dokunmak lazım. Kalıcı olan o. Şimdi ben de sözü müziği Selahattin Bölü'ye ait olan Gel Bari adlı türküyü söylemek istiyorum. Müsaadenizle hocam.

0: Sevgili Deniz, gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Eyvallah hocam. Beğendiğiniz ne mutlu bana.
0: Ben bu eseri senden birkaç kez dinledim daha öncesinde de. Gerçekten samimi duygularım sesine çok yakışmış. İfaden çok güzel bunda. O kadar tatlı bir şey var ki ve çok izlenmiş, çok beğenilmiş haklı olarak.
1: Teşekkür ederim hocam. Siz beğendiniz.
0: Bugün de çok güzel bir icra oldu.
1: Eyvallah. Arkadaşlarıma da çok
0: Arkadaşlarımızın da
1: teşekkür
0: emeklerine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Sağ olsunlar. Şimdi sıra geldi çok güzel bir Kayseri türküsüne. Bağlarıyla, yaylalarıyla meşhur Germir'e gideceğiz. Adı üzerinde Germir Bağları. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir türkü. Siz havalandıracaksınız hocam.
0: Evet. Şimdi Germir Bağları eseri gerçekten çok özel bir eser.
1: Evet.
0: Bir ikincisi olmayan bir eser, öyle diyeyim. Ve kuşaktan kuşağa hep akıp gelen, tazelenerek gelen ve çok sevilen bir eser oldu. Sürekli de seslendiriliyor, farklı tarzlarda da seslendirildi. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hem eserin kendi kumaşının çok güzel oluşu, müzikal yapısının, söz yapısının çok güzel oluşu, üslubunun güzel oluşu. Hem de onu icra eden çok

0: büyük bir sanatkar var. Onunla onu var eden Ahmet Gazi Ayhan Usta.
1: Evet.
0: Ahmet Gazi Ayhan Usta hakkında belki birkaç şey söylemem çok yararlı olacaktır. Çünkü kesinlikle sürekli kuşaklar değişiyor. Bilgiler tazelenmek gereği var. Ahmet Gazi Ayhan kendinden sonra gelen ustaların tamamına etki etmiş, model olmuş bir usta. Kim bunlar? Neşet Ertaş, kim bunlar? Nida Tüfekçi, birebir biliyorum bunları. Hı. Kendi ağızlarından da duymuşum Ahmet Gazi Ayhan'ı. Hı. Ve daha niceleri onu örnek alarak, onun sazını, üslubunu örnek alarak kendilerine yeni şeyler kattılar. Ahmet Gazi Ayhan da hem TRT sanatçısı, TRT sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı ve bu görevde iken rahmetli oldu. 1921 doğumlu, edindiğimiz bilgilere göre Kayseri doğumlu. Hem TRT'de görev yapmış, hem sahnelerde, hem plak yapmış. Böyle o dönemin o en canlı zamanlarında çok hareketli bir yaşam sürmüş, derlemeler yapmış, çok da eser kazandırmış. İşte bu Germir Bağları da bunlardan bir tanesi. Kendisi 1987 yılında İstanbul'da vefat ettiğinde ondan boşalan TRT kadrosuna da naçizane bendeniz alınmışım.
1: Ciddi misiniz hocam?
0: Evet. Böyle de bir benim için tarihi de bir yönü var.
1: Evet.
0: Kendisine haktan rahmet diliyorum.
1: Biz de
0: onun
1: diliyoruz.
0: Onun muhteşem mekan cennet yorumuyla olsun bize ulaşan Germir Bağları'nı biz de bugün burada seyircilerimizle paylaşalım. Sunmaya gayret edelim. Arkadaşlar birlikte
1: lütfen hocam
0: olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel dillendirdiniz,
1: Teşekkür ederim.
0: havalandırdınız. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Biz de bu gönül yoluna baş koyduk. Gönlü Germir kadar yeşil, bağları kadar verimli olan tüm yüreklere gelsin. Bir alkış da bu topraklara ve bu duygulara gelsin.
1: Arkadaşlarım ellerinize sağlık sizden de.
0: Akşam olur karanlığa kalırsın. Oy gelin gelin. Yöre Sivas Divriği Tülük Köyü, Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği bir türküyle devam ediyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel bir
1: Arkadaşlarımın
0: eser,
1: da
0: çok
1: gönlüne
0: güzel,
1: sağlık.
0: çok hoş bir paylaşım oldu.
1: Şimdi sizin aşk gözünden, can gözünden bir şiir okuyalım isterseniz. Siz bağlama değiştiriyorsunuz, ben de gözlük

0: Bazı günler bayram diye kutlanır. Güzel olan her gün bize bayramdır. Yürekler sevgiyle dolar, mutlanır. Sevgi dolan her gün bize bayramdır. Bazı günler geleceğe yol olur. Umutlar yeşerir, hayat can bulur. Sevinçle, neşeyle, huzurla gelir. Yüze gülen her gün bize bayramdır. Canlar birbirini bulduğu zaman, sevgi saygı ile dolduğu zaman, barış ve dostlukla kaldığı zaman, umut veren her gün bize bayramdır. Pervane der kavga, savaş son bulsun. Kötülük yok olsun, tüm canlar gülsün. Birlik, beraberlik, kardeşlik olsun. Böyle gelen her gün bize bayramdır.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Sizin kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. İlham veriyorsunuz. Kavgasız, sevgi dolu bir dünya. Hepimizin ihtiyacı olan bu.
1: Barış, kardeşlik içinde bir dünya istiyoruz. Aslında çok da bir şey istemiyoruz ama böyle diye diye biz de demek sürekli diyeceğiz. Başka da çaremiz de yok. Onun peşinde olacağız.
2: Evet hocam. Şimdi sizin sesinizden, gönlünüzden Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bize hangi türküyü havalandıracaksınız?
1: Evet. Hilmi Ersoy'dan alınma bir Urfa türküsü. Şanlıurfa türküsü. Harman Yeri.
2: Çok severim ben bu türküyü. Buyurun.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok güzeldi. Türkülerin en güzel yanı bir duygudan diğer bir duyguya böyle bizi usulca taşıyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi birazcık da neşelenelim. Yine bir Kayseri türkümüz var sırada. Salın da gel diyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği şıkır şıkır bir türkü.

0: Diline gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz.
1: Şimdi sıradaki eser Bir Zamanlar Değirmenler Dönerdi Şırıl Şırıl. Şimdi türkülerde artık duyuyoruz, dinliyoruz. Değirmenin Bendine türküsünü
0: Evet, çok güzel
1: havalandıracaksınız.
0: bir Anadolu havası. Keskin keskinli, Kırıkkale keskinli Hacı Taşan ve Selman Çoker ustalardan alınma. Değirmen bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Acergelin havası.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Ne güzel
1: teşekkür ederim.
0: söylediniz.
1: Hüseyin ve buranın da ellerine sağlık, nefesine sağlık.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye ait olan Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne türküsünü okuyacağız ama ondan önce vedamızı edelim.
1: Çok haz dolu, güzel anlar oldu hem orkestramızla hem de senle. Çok güzel paylaşımlarımız oldu. Umuyorum halkımız da beğenmiştir. Gönüllere göre olmuştur. Ne çalar ne söylersek onlar için çalar söyleriz. Onlara bir nebze olsun mutluluk, bir nebze olsun hoşluk aktarabilmek adına çalar söyleriz. Bir başka programda tekrar buluşmak diliyoruz. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Hocamın bütün

Tüm dediklerine aynen katılıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize, gönül dostlarımız. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve kaybolmuş. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Sevgili Razcığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten seni burada görmek beni çok mutlu etti. Hem bir kemancı olarak senin çok büyük hayranınım. Çok güzel işler yapıyorsun. Çok yönlüsün. Hatta her zaman da şundan bahsediyorum. Kendimi de sana çok benzetiyorum. Çünkü birçok şeyle uğraşıyorsun. Sadece piyano sanatçılığı yapmıyorsun, piyanistlik yapmıyorsun. Birçok projelerin var. Birçok konserlerin var. Farklı farklı projelerde farklı fikirlerin var ve hepsini de çok iyi şekilde yürütüyorsun. Hoş geldin tekrardan ve
1: Hoş
0: ellerine
1: bulduk.
0: sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: harika
1: ederim.
0: bir performanstı.
1: Çok sağ
0: Neler yapıyorsun bu aralar?
1: ol. Klasik müzik dediğin gibi klasik müziğe devam ediyorum. Zaten konservatuvar mezunuyum. Ama onun dışında farklı janraları da çalmayı seviyorum. Özellikle sosyal medyayı bu şekilde değerlendiriyorum. Sadece klasik repertuar değil ama Türk müziğinden tut. Büyük rock gruplarının parçalarını düzenliyorum. Coverlarını çalıyorum sosyal medya hesaplarımda. Şu anda onlar bayağı bir güzel
0: Güzel
1: gidiyor.
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Peki bu konuda eleştiri alıyor musun? Yaptığın işlerle aslında her başarılı insan eleştiri alır muhakkak. Sen bu konularda eleştiri alıyor musun? Çünkü genellikle klasik müzik camiasını diyorum. Senden önceki gelen konuk sanatçılarımızla hep aynı şeyi konuşuyoruz. Genellikle artık günümüzde çok öyle değil ama klasik müzik sanatçılarının başka bir müzik branşıyla ilgilenmesi aslında bir eleştiri sebebiydi. Bundan atıyorum 5 yıl öncesine kadar. Şu anda yavaş yavaş bu kırılmaya başladı. Senin hayatında bu kırılmaya başladı mı? Sen mesela klasik dışında bir müzik tarzı çaldığın zaman bu konuda eleştiri alıyor musun?
1: Yani şöyle aslında alıyorum, eleştiri alıyorum. Bu bizim aldığımız eğitimle alakalı. Biz adı üstünde konservatif bir eğitimden geliyoruz. Kimseyi de suçlayamam aslında bunun için. Bu böyle bir kültür çünkü. Ama tabii ki dilerdim ki bunu kendi kendime değil, okulda bana yol açıp öğretsinler. Atıyorum popüler müziği kötülemeden, biraz ondan, biraz klasik. Çünkü klasik müzik zaten bunun için temeli olduğu için onu yapmadan diğer hiçbir şey iyi yapılamıyor diye düşünüyorum. Ya da daha profesyonel olabileceğini düşünüyorum bir insanın klasik müzik temeli olan. Dolayısıyla aslında ikisini bir yürütebiliyor olmak benim biraz zorlanarak geldiğim bir seviye diyeyim.
0: Ben şahsen şimdi ikimizin de bir dostu olduğu için o yüzden biraz böyle program sohbet vari gitmesi de çok hoşuma gidiyor. Ben bunun ağırlıklı olarak ülkemizde olduğunu maalesef bunu çok bireysel eleştiriyorum aslında. Birçok sanatçı da eleştiriyor. Mesela işte klasik müzik çaldığınız zaman ya da başka bir müzikle ilgilenen zaman çok büyük bir eleştiri söz konusu bu. Bana da her zaman mesela şunu söylemişlerdir. Hani bir yanlış işte bazı bir caz konseri yapıyorum. Bazen işte çıgan müziği konseri yapıyorum. Klasik müzik konseri. Bana da hani ne bu adam acaba ne çalıyor ki? Yani belli değil ne yaptığı gibi eleştiri alıyorum. Ben de mesela bunun cevabını şey olarak veriyorum kendime. Ben öyle bir kalıba sokmuyorum. Kemancıyım ben. Yani neden o dönemde, mesela bu dönemde klasik müzikten çok keyif alıyorum. Klasik müzik konserleri veriyorum. Ama bir caz konseri de veriyorum. Bunun örnekleri var dünyada. Yaşar Heifetz, Yehudi Menuhin, en son Subramanyam Hindistan'da gidip kamp yapıp orada beraber Hint müziği çaldılar. Dünyanın en büyük keman meçhuzlarından bir tanesi. Mesela onlar yaptığı zaman hiçbir eleştiri yok hani Avrupa'da. Ama maalesef bizim ülkemizde bu konuda çok ciddi bir eleştiri vardı. Hatta Türk müziği çalan Türk müzisyenlere bile bir ön yargı oluyor. Halbuki kendi müziğimiz, kendi kültürümüz bunları her zaman ön plana tutup ve desteklemek gerekiyor biz sanatçılar olarak. Ama maalesef bunu sen de yaşadığını biliyorum. Aslında bu konuyu biraz o yüzden açıyorum. Ama umarız biraz yıkıldı gibi sanki algı.
1: Ben pek yıkılacağına inanmıyorum açıkçası. Özellikle konservatuvar eğitimi alan birinin popüler müziğe karşı çok sert bir tutum oluyor. Ama ona da yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabul etmek lazım. Ben de senin dediğin gibi kendimi müzisyen olarak adlandırıyorum. Hani ben bir müzisyenim ve ne istersem çalabilirim diye düşünüyorum. Bu eleştiri konusu oluyorsa olabilir.
0: Olabilir.
1: Sıkıntı
0: Çok
1: değil.
0: güzel, doğru, evet.
1: Ben buna dediğim gibi buna inanıyorum ve sevdiğim şeyi yaptığım için

0: Ve çok fazla eleştiri dinlemiyorum.
1: Harika. Ben de.
0: Evet.
1: Kesinlikle. O zaman birlikte bir şey çalalım.
0: Tamam.
1: Çok çaldığım için beni çok eleştiriyorlar. Ama ben inadına şimdi tekrar çalmak istiyorum. Çünkü seni çalmak çok keyifli oluyor. Beraber
0: Seninle de öyle.
1: Çağdaş Monti çalalım.
0: Tamam, hadi çalalım.
1: Hadi.

0: Seninle çalmak gerçekten çok keyifli. Çok
1: Seninle de
0: keyif
1: öyle.
0: alıyorum gerçekten. Yakında da konserde vereceğiz beraber. Ve
1: Evet,
0: uzun
1: çok
0: soluklu olacak bundan sonra da.
1: heyecanlıyım. Evet.
0: Ben de. Seninle çalmak için çok çalışıyorum.
1: Ben de
0: Çok
1: aynı şekilde.
0: zahmetli. Güzel olacak.
1: Evet.
0: Peki bu aralar konserlerin ne durumda? Neler yapıyorsun? Yeni projeler ya da konserler?
1: Solo konserlerim devam ediyor. Genelde repertuarı daha eğlenceli tutmaya çalışıyorum. Klasiğin yanında daha popüler müzikler de koyuyorum. Herkese hitap etmeye çalışıyorum. Asıl amacım o konserlerde. Masterclass vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle güzel sanatlar liselerine gidiyorum. Onun dışında sosyal medya işlerim devam ediyor. O şekilde.
0: Özel ders falan veriyor musun? Yoğunluğun ne durumda?

0: aslında eskiden veriyordum ama şimdi konserler arttığı için biraz
1: Zaman
0: azalmak
1: ayıramıyorsun.
0: durumunda kaldı. Çünkü zaman ayıramıyorum. Çok fazla düzenleme yaptığım için o düzenlemelerin de ciddi mesai aldığını söylemem gerekiyor. O yüzden öğrencilerle çok fazla ilgilenemiyorum.
1: Aslında şunu da çok şimdi aklıma geldi. Geçen sezon seni Hatay'a davet ettik.
0: Evet.
1: Bir konser verdim ve ben seni çok kısıtlı bir zaman içerisinde aradım. Hani çok
0: Hı
1: yakın bir tarihti. Ve klasik müzik konseri yapmanı rica ettik senden. Ve sen o kadar kısa dönem içerisinde çok ciddi bir klasik repertuar çaldın.
0: hı.
1: Franz Liszt'ler, Beethoven'lar, hani Türkiye'de gerçekten çok nadir olarak canlı izleyebileceğimiz bir repertuar seslendirdin. Bu yoğunluğun içerisinde aynı zamanda bu klasik disiplini nasıl sağlayabiliyorsun? Yani enstrümanla her gün ne kadar çalışabiliyorsun? Çalışıyor musun? Hani çünkü hepsi çok başka disiplinler.
0: Yani aslında çaldığım belli repertuarlar var. Onları genelde elimde tutuyorum. Konserlerden önce tabii ki çalışma tempom artıyor ama haftalık programımda hepsine zaman ayırmaya çalışıyorum.
1: Peki şimdi senden ne dinleyebiliriz hazır seni bulmuşken bu yoğun programın içerisinde?
0: Size bir Chopin çalabilirim.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Tamam.
1: Buyur.

0: çok güzel oldu. Eline sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: yoğun geçiyor bu çekimler.
1: Hı.
0: Gerçekten şu anda bütün set ekibi de dinlendi.

0: Peki, geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum Razım. Çok mutlu oldum. Ancak konserlerde bir araya gelip görüşebiliyoruz. Ya da telefonda dedikodu yapıyoruz. Burada da böyle bir şey oldu. Çok da memnun oldum.
1: Evet.
0: Kapanışta bizim artık her zaman yaptığımız bir şey var. Konukla beraber bir eser çalıyoruz.
1: Tamam.
0: Seninle beraber Brahms çalsak ne
1: Çok
0: dersin?
1: sevinirim.
0: Daha önce zaten konser
1: Evet,
0: repertuarınızdı.
1: evet.
0: Onu çalmak isterim
1: Tamam.
0: seninle de. Tekrardan gelsin. Çok çok teşekkür
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: ederim davet ettiğin için.
0: Harika bir program. Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayatın, kariyerinde çok güzel geçeceğine inanıyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Başarı seninle olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.

0: Benim adım Çınar Kemal Dağ. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
1: Yaraları kendim sardım. İstemedim hiç yardım.
2: Sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söyledim, ses kayıtlarını atıyorum diye diye bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
1: Al beni yatına derman ol.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikoloğum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansımı ve Malatya'da doktor eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat Sokağı'nda ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim veriyorsunuz.
2: Evet, Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen.

0: Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben bu kadar soğukta yok. Ben de bir ilk yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var. Sen Necem. Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye
1: Bu
0: çalışacağım.
1: rakımda
0: Evet,
1: bakalım.
0: buradan Yurdal Bey'e selam
1: Sağ
0: olsun.
1: olun.

0: Ellerinize sağlık. Ayrıca
1: Sizin
0: ellerinize sıcaklık.
1: versin. Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Gürbaba hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
1: İlkokuldaydım. İlk defa blokflüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor. Bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma. Flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım. Öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim, yok. İşte ertesi gün velim gelsin. Velim öğretmenler odasında dedim.
0: Sen de
1: Ya aynı
0: neyi
1: okulda öğretmen
0: görmüştün?
1: falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor keman çalacak, babam diyor ulu çalacak.
0: Ha.
1: Böyle bir
0: Ama
1: kavga.
0: destek verdiler herhalde. Çok
1: Tabii ki
0: güzelmiş
1: baba baskın çıktı.
0: herhalde.
1: Ut. Öyle.
0: Belki abi sizin için
1: Benimkisi de biraz evet. Bizim duvarda hep asılı bir bağlamamız vardı. Bir gün öyle bir televizyon seyrederken şöyle duvara baktım. Asılı bir bağlama var. Şöyle aldım kucağıma. Tıngırdatmaya başladım. Akşam babam geldi. Aa dedi, sen bağlama mı çalmaya çalışıyorsun? Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. Bir Malatya türküsü. Fırat kenarında Yüzük Kayıkları. Gösterdi, dedi bunu yarın sabaha kadar çalarsan dedi seni kursa gönderirim dedi. Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim, bu mu dedim. Gösterdim. Böyle şaşırdı. Ya dedi, sende kulak varmış ya dedi. Beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içinde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani, ne bileyim, mandallar var, bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmayayım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
0: İyi ki başladın. Çok çok güzel
1: Hepimiz iyi
0: çalıyorsun.
1: ki
0: İyi başladın.
1: başladık.
0: Aynen. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
1: Bin kral.
0: Ne kadar soğuk olsa da
1: Evet.
0: bir eser daha çalmaya çalışalım mı?
1: O zaman bu kanunun günümüz ritüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Baktagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine Külli makamında Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
0: Direkt
1: düşünüyorum.
0: edelim.
1: Olur. Hadi, benim.

0: Ben nasıl sağlık? Sizin hazır biraz ısınmışken hemen arka binde bir aşkı bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önceye göre
1: İlker mont giymek
0: evet
1: zorundaydı
0: iyi
1: yani, siz
0: yaptın.
1: gerçekten
0: Aynen.
1: ısınmadık ama
0: Hava şartları onu istiyor.
1: evet.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizinle de.
0: Çok keyif aldım sizinle çalmaktan.
1: Biz de öyle ya.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: Kesin.
0: biz
1: Hava
0: belki
1: şartları
0: heykele döneriz. O yüzden
1: güzeldi.
0: bence bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzaraya gerek yok.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama çok çok güzel oldu. Bu
1: Çok güzel.
0: unutulmaz bir an oldu benim için.
1: Kesinlikle benim
0: Bizim
1: için de.
0: için de. Buradan Nemrut da beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Malatya'mıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki
1: Sağ olun.
0: gelişimde görüşmek dileğiyle.
2: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
0: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Adım Mert, soyadım Can. 25 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Müziğe 2019 yılında sokak müziğine başladım. Aslında 8. sınıfta 13 veya 14 yaşımda bir arkadaşımın vasıtasıyla hiç aklımda yokken bir yerde şarkı söyledik beraber ve ondan sonra ayrılamadık.

ilk sokak müziğine başlama anım biraz garipti açıkçası. Çünkü daha önce yapmamış bir şeyi yapıyorum ve nasıl tepkiler alacağım, o anda nasıl bir durumda olacağım çok böyle garipti. Hatta bir arkadaşımla gitmiştim ve o arkadaşım böyle benden biraz uzaklaştı yavaş yavaş. Dedim ki Mert, bir kere geldin, gitarını açtın, artık başla. Bir yap bakalım nasıl duygular tadacaksın. Gayet de güzel başladık. Çok böyle kendimi farklı hissettim. Müzik ruhun gıdası derler ya. Gerçekten insan bir ruhsa, bu ruh bir müziği üretiyorsa ve o müzik başkalarına hitap edip orayı da alıyorsa, o kesime de hitap ediyorsa bundan daha güzel bir şey bence yok.

İstanbul'da sokak müziği yapmak bin bir çeşit insanla sizi karşı karşıya getirebilir. Bu avantaj ve dezavantaj olarak ikiye ayrılabilir. Yani olumlu ve olumsuz şeylerini zaten biliyoruz. Olumlu şeyleri çok daha fazla. Mesela Amerika'dan gelen bir çiftle oturup muhabbet edebiliyoruz. Onların kendi yaşantısını hissedebiliyoruz. Hollanda'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan gerçekten her gün farklı bir ortam yapabiliyoruz yani.

Adım Emin, soyadım Dertli. 22 yaşındayım. Klarnet sanatçısıyım. Klarnet çalmayı da abimden öğrenerek başladım. Sulukule mahallesinden geliyorum. Bizim mahallemiz 7'den 70'e güzel bir sanatkarla dolu insanlarla doludur.

Klarnet benim için 5-6 yaşlarında başlayan bir aşk yolculuğudur. Klarnet benim söyleyemediğim sözleri, dile getiremediğim lafları sazımla, sözümle öttürüyorum ve insanlara iletiyorum. O benim vazgeçilmez bir, sonsuz bir aşkımdır.

Sahneyi çok daha farklı bir kumbar olarak görüyorum aslında. Orada hazırlamış olduğum bir repertuar var. Ve bu repertuar üzerine çalışmalarını gerçekleştiriyorsun. Ama sokakta, mesela sokaktan geçen bir insan sana diyebilir ki ya ay tenli kadını çal ya da işte ellerinde çiçekleri çal. Bunlar çok böyle farklı duygular tattırıyor insana. Farkı bu diyebilirim.

En büyük hayalim önce hedeflediklerimi yapmak ve bu hedeflerimin arasında tabii ki herkesin ilk önce ailesini mutlu etmek gelir. Sonrasında sağlıklı, huzurlu bir yaşam gelir. E tabii sahne alabilirsek, güzel büyük kitlelere hitap edebilirsek bu yaptığımız işi daha değerli kılar diye düşünüyorum. Çünkü benden geçen duyguyu tatmasını istediğim bir dünya var.

Sosyal medyaya videolar çekiyorum. İçeriğimin ismi en sevdiğin şarkı. İnsanların yanına gidip en sevdiğin şarkı nedir diye soruyorum. Ve onlardan gelen yanıtlarla beraber böyle hemen anında şarkıya giriyorum. Bazen onlar da eşlik ediyor. Bazen alkış tutarak eşlik ediyorlar. Ama hep güzel böyle enerjileri yakaladığımız günler olmuştur tatlı.

0: Oo merhaba. Oo bayılırım bayılırım.
1: En sevdiğin şarkı.
0: En sevdiğim şarkı. Evlat ne söyleyeyim sana ben. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Baki duyarlar.
1: Bir ufak sen böyle gir ki biz
0: seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Ra ra ra ra ra. Hayır.
1: Şuradan galiba.
0: Ren.

Eğer gerçekten müzikle ilgilenmek istiyorsan sabretmelisin, üstüne düşmelisin. Enstrüman olur, sesin olur. Kesinlikle üstüne düşüp vazgeçmemelisin. Bu hayatta olduğu gibi hiçbir şeyden vazgeçmemeliyiz. Aa, olmadı deyip kenara atmamalıyız o konuyu. Bence her şeyi başarabiliriz.

0: Emin de klarnet olayında gerçekten var. Şimdi o duygu dediğin zaman duyguyu bize geçiriyor.
1: Ben biliyorsunuz Sulukule'den geliyorum. Bizim mahallede çok klarnetçi vardır. Yaşlı klarnetçilerle çok çalıştım. Ama en örnek aldığım klarnetçi abimdir, Öz abimdir. O da iyi bir klarnet icracısıdır.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bu programımızda Hatayi'ye ve eserlerine yer vereceğiz. Az evvel programımız Şah Hatayi'ye ait Aman Ey Erenler Mürüvvet Sizden adlı türküyle başladı. Bu esere yaptıkları eşlik için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımıza şiirle devam etmeden evvel Milat hocamızdan Hatayi hakkında bize kısaca bilgi vermesini istirham ediyorum.

0: Buyurunuz kıymetli hocam.
1: Şimdi ben teşekkür ederim öncelikle. Şah İsmail Hatayi diye biz öncelikle Hatayi'yi biliriz. Onun dışında Anadolu'da da birçok Hatayi vardır. Programda beste olarak seslendirilen şarkılar yahut besteler çoğunlukla Anadolu'da bulunan Şah Hatayi mahlaslı şairlere, saz şairlerine aittir.
0: Bunlar birden fazla
1: Tabii
0: şairdir.
1: ki bunlar özellikle 16. 17. asırdan sonra ortaya çıkmışlar. Benim ise şiir olarak seslendireceğim şiirler Şah İsmail Hatayi'ye aittir. Şah İsmail Hatayi, Safavi tarikatının kurucusu Haydar'ın oğlu ve öteki taraftan Uzun Hasan'ın kızının oğludur. Kendisi de Safavi hükümetinin kurucusudur İran'da. Bir devrim yaratmıştır esasında dil ve kültür açısından İran Türkleri için. Herkes İran'da Farsça şiir yazıyorken, Anadolu'da herkes Farsça şiir yazıyorken, Şah İsmail Hatayi neredeyse bütün şiirlerini Türkçe yazmıştır. Yavuz'la rekabetleri bilinir, çekişmeleri bilinir, hatta savaşları yine bilinir. Yavuz Sultan Selim kendi divanını Farsça tertip ederken Şah İsmail neredeyse bütün şiirlerini Türkçe yazmıştır. Şiirleri de çok yönlüdür. Neredeyse hepsi aruz vezniyledir. Şiirlerinin birçoğunda bir tarikat lideri, bir mürşittir. Bazı şiirlerinde bir padişahtır. Ve aynı şeyi esasında biz Yavuz'da da görürüz. Yavuz'un Farsça şiirlerinde kılıçtan çok bahsedilir, kalkandan, hükümdarlıktan bahsedilir. Yani bir kıyas yapmak gerekirse Fuzuli ile dünyaları farklıdır. Ancak Şah İsmail Hatayi, Nesimi'den sonra Azerbaycan Türkçesiyle şiir yazan en büyük şairdir diyebiliriz. Hatta Nesimi ile Fuzuli arasındaki köprüdür. Fuzuli ile çağdaştır. Malum 15. 16. asırda esasında, 15. asrın sonları, 16. asrın ilk çeyreğinde Bağdat ve Irak bölgesi el değiştirirdi Osmanlı ile İran'daki hanedanlar arasında. Şah İsmail Hatayi'nin Bağdat'ı aldığında Fuzuli ile karşılaştığını ve onunla tanıştığını biliyoruz. Birkaç yıl sonra Bağdat tekrar Osmanlı'ya geçmiştir ve Fuzuli bu sefer Osmanlı hükümdarlarına bazı kasideler sunmuştur. Öteki yandan Anadolu'daki Şah Hatayi mahlasıyla şiir yazan saz şairlerine de ufak bir değinelim. Onların neredeyse hepsi şiirlerini hece vezniyle yazmışlar ve bu bir alameti farikadır aslında. Şiirler hece vezniyle yazıldıysa ve basit kelimeler, sade kelimeler, Türkçe kelimeler tercih edildiyse biz bunların Anadolu'daki Şah Hatayilere ait olabileceğini hemen tahmin edebiliyoruz.
0: Peki Şah Hatayi, Şah İsmail Hatayi'den geçip değişmiş olabilir mi Sayın Hocam?
1: Esasında yine malumumuz o dönemin 16. asrın Anadolu'daki siyasi şartlarına göre Anadolu'da azımsanmayacak bir kesimin Şah İsmail ile bir sempatisi vardır. Ve o dönem Şah İsmail'i seven Anadolu'da ve ona nazireler yazmak isteyen saz şairleri vardır. Tahminimizce burada kesin bir söz söylemek çok zordur. El yazmalarından hareket ederek ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Tahminimizce bunlar sempati duyan şairlerdir. Hata kelimesi esasında iki anlamlı olduğu için hem Semerkant bölgesinde bir şehir ismidir, hem de mecazi anlamda hata kelimesi anlamında da kullanıldığı için şairlerin tercih edebileceği ve tercih ettiğini gözlemlediğimiz bir mahlastır. Dolayısıyla bunların Şah İsmail ile sempati duyabilen ozanlar olabileceğini ileri sürmemiz belki daha isabetli bir tespit olabilir.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Hangi şiiri lütfedeceksiniz bize?

0: Şiir olarak Şah İsmail'e mensup bir murabba seslendireceğim. Bunu Şah İsmail'in Türkiye'de yayınlanan divanından seçtim.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Buyurunuz lütfen.

0: Yarı hep feramuş eyledi. Çeşmi məxmurunla mən miskini mədhuş eyledin. Hani ey zalim seninle ettiğim peymanımız. Aç niqabı ruyunu, hüsnün görünsün nagehan. Mihr ilə dolsun mənim mahim zəminu asıman. Söylədin gönlüm alınca mənə min türlü yalan. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız. Əbri baran kimi ağlarkən xətai zar zar. Gözünün yaşı axardı, durma dərdin aşikar. Dün gecə kuyunda oldum subh olunca intizar. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam ve eşli için sevgili Caner kardeşim. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Gene Şah Hatay'a ait Bir Nefescik Söyleyeyim, Gayrı Sana Neyleyim adlı eseri serbest bir ritimde sevgili kardeşim Ercan ve Ercan'la beraber eşlik edeceğiz. Buyurun kıymetli kardeşlerim.

Eşlikleri için kıymetli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Programımız şiirle devam edecek ve Milat Salmani hocamız bize Şah İsmail Hatayi'den son bir şiir okuyacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Buyurun kıymetli hocam.

eyle cövrü cefa, eşkini gönlümde mehman ettiğin yani ki ne? Arizini zülfünüz birlen hicab edip müdam, ey güneş,

Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm bu program ve programlar boyunca bize eşlik ettiğiniz ve kadim şairler öncülüğünde çıktığımız bu mana yolculuğunda bizimle beraber yol aldığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.

Benim adım Çınar Kemal Das. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.

0: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
1: Yaraları kendim sardım. İstemedim hiç yardım.
2: Sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
1: Al beni yatına derman ol.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Benim adım Çınar Kemal Das. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir

0: orkestra ama. Sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
1: Yaraları kendim sardım. İstemedim hiç yardım.
2: Sanatçılara, internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
1: Al beni yatına derman ol.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
1: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol.

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde? Dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
3: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
4: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
5: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Benim adım Tünay Kemal Das. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmet ediyoruz.

0: gelişimi.
1: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
0: Yaraları kendim sardım. İstemedim hiç yardım.
2: Sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
0: Al beni yatına, derman ol.
3: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Benim adım Tümer Kemal Das, 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum, müzikle ilgileniyorum. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
0: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Bugün aynı dili konuştuğumuz, aynı dilden çaldığımız, isimlerimizin başı sonu bile aynı olan, şehirli halk müziğine çok önemli eserler kazandırmış bir araştırmacı müzisyenle beraber çalacağım. Sağ

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: Zeybek'in doğduğu ana vatanına geldik biz.
1: Değil mi? Zeybek'in ana vatanındayız.
0: Şu an Küçük Menderes'te Büyük Menderes ovalarının birleştiği yer burası.
2: Üç, dört.
3: Bu cura biraz şey tınlıyor. Sanki böyle teke taraflarında yapılmış gibi tınlıyor.
0: Öyle zaten. Bu Antalya'da yapılmış bir cura bu. Ramazan Karataş Usta'nın curası ve kokulu ardıç. Mis gibi kokuyor. Bir koklasana.
3: Hakikaten ya.

0: Ellerine sağlık abi.
1: Eyvallah.
0: Zeybekler diyarındayız. Yani ha Karaburun olmuş, ha Kuşadası olmuş, Aydın olmuş. Madem etrafımız kuşatılmış, biraz zeybek iyi gelir ya, vitamin.
1: Evet evet, kesinlikle öyle. Bir de böyle yeşilliğin içinde cura çalmak çok...

0: Ya zaten Cura şey diyor, aa buralar benim doğduğum yerler değil mi diyor.
1: Aynen öyle.
0: Şu anda hangi akorttasın mesela?
1: Şu anda ruzba düzenindeyim.
0: Ruzba düzeninde evet, sesler
1: daha
0: ne?
1: Daha doğrusu ruzba düzenindeyim. Şimdi mesela mi mi si yaptım.
0: Ha.
1: Orta telde karar tınlıyorum.
0: Ha?
1: Üst telden bas, alt telden de ezgi.
0: Yani baş parmak yine biraz yürüteç görevi görüyor. Aha. Aynen. Baş parmağı koyduğu zaman Salih abi, o sesler biraz armoni yürüyüşü de yaratıyor. İşte karar sesi, işte oradan yedinci ses, oradan altıncı ses. Duruma göre iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Burada da onlarla beraber melodileri götürmüş oluyor. Mesela.

bağlama rahatlığında lavta tonlarına, lavta seslerine ulaştım. Hatta bazı noktalarda tambur seslerine ulaştım. Bir de bunun bir oktav teli var en üstte. O da böyle bir divan sazı havası veriyor.

0: Allah salih ağam. Kastamonu'dan da zeybek çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir Kastamonu zeybeği, Mapushane Çeşmesi. Zeybek formunda diyelim daha doğrusu. Çünkü zeybek denince insanların aklına her zaman işte efelerin döndüğü dans eşliğinde çalınan zeybekler ve Ege geliyor. Fakat zeybek aynı zamanda bir müzikte zaman formu. Dokuz zamanlı müzik, yani dokuz dörtlük ya da işte dokuz ikilik, bazen yer yer dokuz sekizlik. Ve bizim bu şehirli rindanelere de çok uydu yani, değil mi?
1: Evet, çünkü zeybek Türk sanat müziği ile Türk halk müziği arasında makamsal ağırlığı fazla olan bir halk müziği türü. Bir de genelde Anadolu'da yöre fark etmeksizin yiğitlik havaları zeybekle özdeşleşmiş.
0: Aynen.
1: Batı Karadeniz'den de, hatta Giresun'dan da çıkıyor zeybek.
0: Bir de tabii evet. Divane'nin Davudi sesiyle.
1: O da çok yani, yakışıyor.
0: Divane hakikaten yani Yavuz Gül divane enstrümanını icat eden sevgili ağabeyimiz. Gerçekten ismi gibi, ismiyle müsemma bir enstrüman. Frekans olarak da çok divane sesler çıkartıyor.
1: Evet, çok.

Salih Nazım Peker, ülkemizde 90'lı yıllarda canlanan ve bu toprakların müzikleriyle harmanlanan alternatif müzik akımının önemli isimlerinden biri. Yer aldığı gruplardan İstanbul Blues Kumpanyası'nda bluesla Anadolu'yu, Kırıkada ise rockla zeybekleri buluşturan müzisyen, şimdilerde Bendeniz'in de içinde bulunduğu Duble Salih ve Çalgıya İzmir gruplarıyla harmanlamaya devam ediyor.

0: Ellerine sağlık abi. Gide gide gide gide gide gide mahcup bir şekilde bitti. Bu da bir cümbüş. Yani evet, kazanı itibariyle, gövdesi itibariyle ama yani cümbüşün karakteristik özelliklerinden bir tanesi şu metal kazanda sanki biz kendi şehirliliğimize dair de bir şeyler duyuyoruz. Bana sanki ya benim şahsen cümbüşü seçme nedenlerimden bir tanesi de biraz o gibi geliyor ama senin için nedir?
1: Şüphesiz amplifikatörün olmadığı bir çağda İkinci Dünya Savaşı'ndan önce büyük yerlerde bu enstrümanları duyurmak için bu tekneler yapılmış. Hı-hı. Amerika'da da banjo, hı-hı, dünyaya yayılmış, bizde de cümbüş. Bu zaten modern bir ihtiyaç. Hı-hı. Yani büyük mekanlarda çok insana henüz daha teknoloji yokken sesini duyurma ihtiyacı. Tabii cümbüş çok geliştirdi bunu değil mi? Farklı farklı tekneler, farklı farklı kasnaklar.
0: Aynen. Kazan boyları değişti, deri şekilleri değişti.
1: Çok farklılaştı, evet.
0: Onların da arayışı devam ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi seninle zaten çalmaya devam ediyoruz. Ben 25 yıldır senin müziğinin bir takipçisi, 5 yıldır da sahne arkadaşın, seninle sahneyi paylaşan biri olarak seninle böyle çatılarda da çalmanın ayrı bir şekilde keyfini yaşadım abi.
1: Aynen, ben de
0: bir
1: öyle.
0: Bir ağaç dipleri, bir çatı üstleri. Umarım çok daha da bir sürü olur yerde, umulmadık yerde müziğimizle insanların karşısına çıkacağız.
1: İnşallah.
0: Vallahi gönlüne, eline, ağzına sağlık tekrardan.
1: Sana da
0: gel şu yeni usulde bir selamlaşalım.

Bugün sevgili Salih Nazım Peker'le birlikte çaldık. İkimiz de kentli halk müziğinin birer temsilcisiyiz diyebiliriz. Ve müziğimizi de kentlerin içinde yapıyoruz. Ama bu sefer bir değişiklik oldu. Biz müziğimizi doğanın ortasına taşıdık. Ve doğanın içinde beraber zeybeğimizi çaldık, mızrabımızı vurduk. Biraz bu işin kökenini anlamak ve hissetmek açısından da keyifli bir tecrübe oldu.

0: Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Sana göre yine sıradan, soracak bunu yaradan, yaktın içimi.
2: Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde. Mert Çodur bizlerle beraber.
1: Yaraları kendim sardım, istemedim hiç yardım.
3: Sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söylediğim ses kayıtlarını atıyorum diye diye. Bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.

0: derman olsun.
1: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te. Tanju Okan, Türk pop müziğinin köşe taşlarından biri olan, melankolik tarzı ve efkarlı sesiyle dikkat çeken Tanju Okan, 1938'de İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Babasının müzik öğretmeni olması, annesinin de çok iyi keman çalması nedeniyle çocukluğu müzikle iç içe geçen Tanju Okan, Manisa Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İtalya'da şan dersleri aldı. 1961'de profesyonel müzik yaşamına başlayan Tanju Okan, 1970'te en büyük hiti Hasret, 1972'de Öyle Sarhoş Olsam Ki ile büyük bir beğeni topladı. 1974'te yorumladığı unutulmayan şarkılarından biri de Kadınım oldu. 23 Mayıs 1996'da aramızdan ayrılan Tanju Okan, birbirinden özel şarkılarıyla Türk pop müziği tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Merhaba, benim adım Çınar Kemal Dağ, 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Müzik aletleri çalmayı severim. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Aslında piyano da çalmak iyi çünkü piyano olmadan keman da olmaz diye düşünüyorum. Piyanoyu bırakmayacağım ama ana enstrümanım keman olacak.

Londra'daki bir sınavda bir ödül kazandım. Ödülü kazanmak için çok uğraştım. Neredeyse bir yılımı aldı. Piyano çaldım. 4 tane eserim vardı. Ona çok çalıştım. Hepsi çok zordu. Şimdi size bunları anlatırken kolay gibi düşündünüz ama o sınavı geçmek gerçekten çok zordu. Bir yılımı aldı. Zor parçalar verdiler bana. Bence müzikle ilgilenin çünkü müzikle ilgilenmek hayatınıza çok katkı sağlayacak. Sizi huzurlu ve sakin tutacak ve el becerilerinizi falan geliştirecek. Ama bu el becerileri dediğim sadece bir müzik aleti için geçerli değil. Her müzik aleti bir beceriyi geliştirir.

Önce kafamdan bir melodi belirliyorum. Sonra onu geliştiriyorum, geliştiriyorum. İstediğim müzik aletlerini ekliyorum. Mesela 16 satırlık bir beste yaklaşık bir ayımı alıyor. 8 satırlık bir beste benim bir haftamı alıyor. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım.

Tanıştığımızda piyano dersi almak istiyordum ama önce bana keman öğretmeni olduğunu söyledi ve kemana başlamak isteyip istemediğimi sordu. Ben de olur dedim. Kemanı da gitgide sevmeye başladım. Şimdi bu hale geldim. Daha iyiyim başlangıca göre. Müzik çalarken rahat oluyorum. Beni sakinleştiriyor. Duygularıma da katkısı var. Öğretmenime hayran oluyorum. O çok büyük bir kemancı oluyor bence. Konserlerde falan çalıyor. İnanamıyorum ne kadar güzel çaldığına.

0: Çocukken ellerim hiç durmuyordu böyle. Ritim tutmadan duramıyordum böyle. Mutlu olduğumda daha hareketli parçalar çalıyorum. Konserlerde çıkıyorum. İlk konserime okulda çıkmıştım. Birinci sınıftayken. Konserde olmak beni iyi hissettiriyor. Güzel bir duygu bence. Herkes benim yeteneklerimi ve performansımı görüyor. Bir sürü hayallerim var benim. Keman, piyano çalmak gibi. Orkestra yönetmek gibi. Orkestra şefi, orkestrayı yöneten kişidir. Öğretmenim beni şefliğe yönlendirdi. Ben aslında şef olmak da istiyordum bir yandan. Çocuklukta öyle hayallerim vardı. Hala şef olmak istiyorum, şef de olmak istiyorum.
1: 1, 2, 3, 4. Bize bunu gösterebilir misin?
0: Tamam.
1: Biz Mila'yla çalacağız.
0: Mesela bu hareket crescendo. Müziğin giderek sesinin giderek yükselmesini sağlar.

Orkestra şefliğine ilk Bodrum'da bir konser vererek başladım. İleride Çınar ve ben müzik yapacağız. O zaten orkestra şefi olursa bizi yönetecek. Keman çalacağız, işte arkadaşlarımız gelecek, orkestra şefimiz olacak. Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum. Müziği isteyen birisi varsa zaten gerisi gelecek. Onun yeteneğiyle, işte isteğiyle gelecek.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

Ben Mustafa Elem, Ağrılıyım, halk oyunları eğitmeniyim. Yöremizin birbirinden güzel eserlerini seslendirmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum.

Ben Serhat Akkuş, 39 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. 25 senedir bağlamayla uğraşıyorum. Türkülerimizi güzel bir şekilde icra etmeye çalışıyorum.

Ben Baran Aktaş, 33 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. 15 yıldır müzikle uğraşıyorum. Türkülerimizi icra etmeye gayret ediyorum.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
2: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç,

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike Eli Müziğin resmi programından herkese merhabalar efendim. Bugün yine bol bol güzel şarkılar dinleyeceğimiz ve müzik sohbeti gerçekleştireceğimiz bir programla sizlerle beraberiz. Çok genç ama çok yetenekli bir konuğum var. Başarıları yaşının üzerinde Mert Çodur bizlerle beraber. Hoş geldin Mert.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Merhabalar, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Seninle sohbet etmeyi... Güzel sesini dinlemeyi çok istiyorum ama sohbet etmeyi daha da çok istiyorum.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Çünkü yakinen tanıyoruz, sevenlerin de seni yakinen tanıyorlar ama yine de müziğini daha ön planda ve yaptığın besteleri daha ön planda tanıyoruz,
1: Evet.
0: öyle değil mi?
1: Evet, yani aslında biraz yaşım gereği hani önden çok şarkı yaptım, biraz da artık hani bu şarkıları kim yapıyor tarafını biraz daha şimdi öne çıkartma evresine geçtim aslında yani.
0: Evet, çok
1: Öyle bir
0: hitin
1: süreçten.
0: var. 25 yaşındasın değil mi? Doğru
1: Evet,
0: söylüyorum.
1: doğru.
0: 25 yaşındasın ve bana gelen basın bülteninde 25 yaşında 10 yıldır sektörde gibi bir cümle var.
1: Evet.
0: Bayağı 15 yaşından beri sektörde misin yani? Çocuk işçilerden
1: A
0: misin?
1: aynen. Ama yani beni kimse çalıştırmadı. Ben kendi kendimi çalıştım.
0: Tabii ki o espri zaten. Yani yaşının çok ötesinde bir aslında kariyerin var diyebiliriz. Senin vokalin dışında kimlerin seslerinden dinledik senin bestelerini?
1: Simge'den dinledik. İrem Derici'den dinledik. Murat Boz'dan
0: Şarkıları da
1: dinledik.
0: söylesene. Biliyoruz ama bilmeyenler için.
1: Murat Boz Harbi Güzel parçası var. Orada bir ufak bir ekiple yapmıştık. Derin Mevzular parçasında da yine böyle kalabalık bir ekiple yapmıştık. Ondan sonra daha böyle solo bestelerimi Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam, Berkay Yas Tutarak, Simge Mutlu Bir Son, Anlatasın Var albümünden. Ve daha nice şu anda belki aklıma gelmeyen şu anda yapmak üzere olduğumuz yeni isimler de var. Onları tabii yayınlanınca göreceğiz. O
0: Sötüyor vermem
1: şekilde.
0: diyorsun.
1: Yok, vermiyorum.
0: İlk sen mi onları keşfettin, onlar mı seni keşfetti?
1: Ben onlara keşfettirdim kendimi. Aynen.
0: Sen de öyle bir potansiyel
1: Evet,
0: görüyorum. Beni
1: evet.
0: görmediniz mi? Görmeyene de gösteririm diye.
1: Kesinlikle.
0: Anlatır mısın biraz?
1: Her yerden çıktım yani karşılarına. Hani benim hiç
0: O
1: böyle
0: sen misin?
1: kim?
0: Herkesin anlattığı bir çocuk var. Her yerde
1: Evet,
0: karşımıza
1: kesin
0: çıkıyordu diye.
1: oyumdur.
0: Stüdyodan çıkıyoruz kapıda, eve gidiyoruz bacadan diye
1: Bir şey diyeceğim.
0: mesela.
1: 10 yıl önce bu bendim işte yani hani.
0: Ben biliyorum o çocuğu.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, hep anlatılıyor sektörde.
1: Ama o ben değilim tabii yani. Ben yok. Ben o kadar
0: Söyleme.
1: dillere pelesenk olmadım. Ben çok doğru noktalarda oralardan çıktım. Bunlar böyle çok söylentiye düşmedi. Hemen doğru
0: Belki
1: isimlerle bir araya geldi.
0: sana söylememişlerdir.
1: Kesin
0: İnsan
1: duyardım. Ben
0: kişi
1: o
0: en son
1: kadar
0: kendi duyar.
1: o kadar içerideyim ki kesin duyardım
0: Şaka
1: ya.
0: yapıyorum tabii ki de. Biraz anlatsana nasıl kapıdan bacadan,
1: Ya
0: nasıl
1: valla.
0: zamanlamaları nasıl ayarladın, karşılarına çıktın dedin ya ben keşfettirdim.
1: Evet.
0: Nasıl keşfettirdin?
1: Ya şimdi şöyle öncelikle ben kendimi keşfettim.
0: Ha.
1: Yani benim şimdi ailede genetik müzik yeteneği var. Ama kimse profesyonel olarak yapmamış. Herhangi bir enstrüman çalan, üstüne giden biri de yok ailede. Ben 4-5 yaşlarında kendimi keşfedip, o zamanlar şarkı söyleyip, ondan sonra müzik kanallarından işte gitar çalan o adamları görüyorum falan böyle. Hani gitar beni böyle cezbediyor. Gitar istiyorum 6 yaşımda.
0: Eğer
1: Oyuncak değil, gitar istiyorum babamdan yani.
0: kendini keşfet

0: Etme kısmına geldiysen, bu beni en çok heyecanlandıran kısım bir müzisyen adına. Dolayısıyla buna uzun uzadıya değinmek istiyorum. Onun öncesinde
1: Tabii.
0: senden bu isimlerden şarkılar saydık ya, senin
1: Evet.
0: bestelerini. Bir tanesini söyleyelim, başkalarından dinlediğimiz olsun ama.
1: Söyleyelim.
0: Ne söyleyelim? Hangisi olsun?
1: Kör Sevdam'la başlayalım.
0: Kör Sevdam'la başlayalım.

0: Şimdi Mert'i sanatçıların keşfetmesi kısmı var. Orada da ben başardım bunu diyor. Ama onun öncesinde Mert'in kendini keşfetme kısmı var. Evet. Hemen o bölümü biraz açalım Mert'ciğim.
1: Yani şöyle aslında ben hep gerçekten şuna inanıyorum. Yani ben bu işi yapmak için doğmuşum. Yani klişe geliyor olabilir ama gerçekten öyle yani. Çünkü 3-4 yaşında ilk aslında şarkı söylemeye başlıyorum. Hatta hatırlıyorum böyle işte dayımlar falan fark ediyor. Annemlerin babamların önüne götürüyor işte bu çocuk şarkı söylüyor ya baksanıza falan. Ben böyle işte aile toplanmış bayram seyran ben televizyonun önüne geçip şarkı söylüyorum falan yani. Hani CD'lerin arasından böyle işte müzik CD'lerini bulup o DVD player'a takı çıkara müzik CD'sini bulana kadar takıp çıkarıp en son işte o zaman da bizim evde bir Candan Erçetin albümü varmış.
0: Elbette mi?
1: CD şey Melek şarkısı
0: Hoş
1: falan
0: geldin
1: oldu.
0: Melek,
1: Aynen.
0: sefalar
1: Böyle işte
0: getirdin.
1: onları bulup kendi kendime müzik açıp müzik dinliyorum. 4 yaşında, 5 yaşında yani hani çok ufakken. Şimdi burada demek ki başka bir durum var yani. Bu
0: Elbette.
1: kaçınılmaz bir sondayım aslında. Çok da mutluyum tabii ki.

0: Ondan sonrasında da mesela hani gitarı da kendi kendime çalmayı öğrendim. Piyano da çalıyorum az buçuk. Onu da kendi kendime öğrendim.
1: Harika.
0: Sanatçılara kendimi keşfettirme
1: Kısmına geçmeden önce
0: kısmını.
1: 4 yaşındasın. Orada
0: Evet.
1: biraz duralım. Ve annenden babandan önce sanki dayın keşfetmiş gibi geldi bana. Hani böyle,
0: Değil
1: çünkü şöyle
0: mi?
1: bir cümle kullandın. Dayımlar alıyor beni annemlerin
0: Evet.
1: önüne götürüyor. Yani kendinden böyle şey gibi
0: Aynen.
1: bahsettin
0: Aynen. Dayımlar çok böyle. İki tane dayım var. Onlar aşırı böyle müzik delisi yani. Hani
1: yani.
0: evde, arabada bangır bangır hep müzik dinlerlerdi. Yani ben de anneannemlere gittiğimde hep böyle onlarla birlikte böyle isyankar derbeler İsmail YK dinlerlerdi çok. Ben 5-6
1: Öyleydi.
0: yaşımda masayı yumrukluyorum falan yani. Hani o aslında biraz da derbeder şarkı yaz. Benim hep öyledir yani aşk acılı şarkılar yazarım
1: Evet.
0: genelde. Oradan da gelmiş olabilir tabii ki. Yani ben o kültürle, o acıyla büyümüşüm
1: Dayılarının
0: aslında.
1: etkisi çok büyük. Anne
0: Evet,
1: babayı çok
0: kesinlikle.
1: duydum da dayıyı ilk kez
0: Evet,
1: duyuyorum.
0: kesinlikle.
1: Öğretmeni de çok duydum. Ama iki tane dayı ve İsmail YK dinleyen
0: Ya
1: ya
0: şimdi
1: da o tür...
0: evde, pardon sözünüzü
1: Lütfen
0: kestim.
1: lütfen
0: Evde
1: seve
0: bir
1: seve
0: tane
1: dinliyorum.
0: CD var. Canım mısın sen melek diye. İsmail Yaka neredesin söyle. Anneannemlerde böyle isyankar bir çocuk olarak çıkıyorum. Eve geliyorum ama o işte kesmiyor artık yani. Tabii dayımlar
1: Evde bir
0: daha
1: kültür
0: baskın.
1: şoku mu yaşanıyor? Sizin ev biraz
0: Gibi
1: değişik.
0: aynen. Öyle bir durum yaşandı yani.
1: Şaka bir yana gerçekten bir yandan bir naif bir herhalde o daha çok anne
0: Evet.
1: tarafı, kadın tarafı. Bir yandan erkeklerin daha böyle bir sert yaklaşımıyla sende bir çok seslilik oluşmuş, oluşmamış
0: Kesinlikle
1: değil yani.
0: oluştu.
1: Kendi sesini ilk duyduğunda yani duyuyoruz kendi sesimizi ama ya evet, evet var bende böyle bir şey dediğinde hatırlıyor musun ilk söylediğin şarkıyı? Hoş geldin melekmiş ya o kadar naifmiş mesela.
0: Yani benim kendim zaten 6 yaşımda yaptığım bestem var yani hani o zamanlarda ama sallıyorum hani bir şeyler sallıyorum ama kendi salladığım melodileri gün içinde de böyle söylüyorum yani işte tuvalete gidiyorum banyoya gidiyorum çocuğum böyle kendi salladığım şarkıyı söylüyorum. Belki sözleri sallamasyon işte ama bir şekilde kafamda oturtmuşum bir melodiyi yani hani
1: Çok
0: benim
1: özgün.
0: aklıma da kazınmış. Aynen yani. Kendi çocukluğumda kendi şarkılarımı söyleyerek geçirdim gibi bir şey oldu.
1: Tenezzül de etmiyormuş başkalarının şarkı.
0: Aynen
1: Ben
0: yani. Ben
1: söylersem kendi
0: kendi
1: şarkılarımı
0: playlistimi
1: söylerim.
0: yaptım.
1: Peki 6 yaşında o ilk yazdığın şarkıyı hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. Şöyle,
1: Dın
0: babamla ortak bestemizdi.
1: Ha, babada da
0: Oraya da
1: var.
0: gelelim. İlk gitarımı
1: Gelelim.
0: aldık. Un kapanına gittik o zaman böyle. Hani çocuk oyuncak istiyor. Ucuz yollu bir gitar aldı babam. Çalmayı bilmiyorum o sırada. Sadece
1: İlk
0: tıngırdatıyorum.
1: gitarım dediğin oyuncak gitar mı?
0: Yok, gerçek gitar. Ama yani hani bir babanın gözünde 5-6 yaşında bir çocuk
1: Evet.
0: hani şimdi baba da müzisyen olmayınca o hani aslında bir aydınlanma da yaşanmıyor en başta. Aman Tanrım çocuk gitar istiyor. Hadi üstüne gidelim gibi bir
1: Bizimki bir
0: şey.
1: değişik.
0: Aynen öyle bir şey olmuyor. Sadece düz bir gitar alınıyor bana. Ben de bayramda gittim Düzce'ye, herkesin elini öpmeye, sonra da gitarı almaya, sonra da gitarı çalmaya. Böyle bir bestemiz vardı. Yani
1: Ezberledim ben.
0: bayram harçlıklarının üstüne babamın eklemesiyle alınmıştı o gitar. Şimdi hatırladım onu da.
1: Ama
0: Yine keçi beni
1: anlamlıymış.
0: hatırlattı yani.
1: O harçlıklarla Düzce'ye şarkı yapmışsın.
0: Evet
1: Memleketin değil
0: evet.
1: mi Düzce?
0: Aynen her bayram Düzce'ye
1: Kazandığın
0: gidelim.
1: parayı memleketine yatırmışsın. Böyle de bir
0: Kesinlikle. Aynen öyle.
1: insansın.
0: Düzceliler Derneği. Beni bulun.
1: Bayramda gittin Düzce'ye.
0: Bayramda gittim Düzce'ye. Herkesin elini öpmeye, öpmeye, öpmeye. Sonra da gitarı almaya, almaya, almaya. Sonra da gitarı çalmaya, çalmaya, çalmaya diye gidiyor.
1: Yani ne yaşadıysan olduğu gibi
0: 6 yaşında bu
1: anlatmışsın.
0: kadar
1: Yok
0: çıktı
1: çok güzel
0: yani.
1: bu arada.
0: Storytelling
1: Harikasın.
0: yani muazzam bir şekilde.
1: Harikasın. Ben çok hayranlık duyuyorum çok küçük yaşta. Böylesi özel yetenekleri olan ve
0: Teşekkür ederim.
1: bu tip şeyler hani spor olsun, müzik olsun, enstrüman olsun bununla uğraşan gençlere çok büyük bir hayranlık duyuyorum ama 6 yaşından günümüze gelelim, 25 yaşına gelelim
0: Evet.
1: ve günümüzde yaptığın şarkılardan bir tanesini dinleyelim.
0: Hadi bu sefer yas tutarak gelsin o zaman.
1: Hadi bakalım.

0: Mert Çodur 4 yaşında kendini keşfediyor.
1: Evet.
0: Sonra kaç yaşında kendini keşfettiriyor?
1: Aslında bu zorlu ve uzun bir yolculuktu. Hemen olmadı tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim.
0: 4 yaşında başlarsan uzun
1: Yani
0: geliyordur şu
1: şöyle,
0: an.
1: zaten okulda örnek veriyorum şiir yarışması oluyor. Ben direkt atlıyorum. Benim yazdığım şiirler seçiliyor yarışmada, işte birincilik, ikincilik vesaire dereceler alınıyor. Ve zaten okulda korolar oluyor. Özel günlerde hep ben çıkıyorum, ben söylüyorum. Ben zaten çoktan hani okul hayatımda da hep star gibi takılıyordum. Yani bir şey oluyordu işte 29 Ekim hemen Mert gelsin, işte şu gün geldi, bugün geldi hemen Mert. Zaten ilk akla gelen isim ben oluyordum. Hatta şöyle bir şey oluyordu. Hocalar, benim sınıf hocam örnek veriyorum, benim dersime giren bir hoca başka bir sınıfa derse girdiğinde nöbetçi öğrenci beni çarptırıp şarkı söylettiriyordu. Mesela işte başka sınıfta diyor ki işte size birini getireceğim şarkı söyleyecek. Ben dersten alınıyordum. Başka sınıflara gidip şarkı söyleyip geri
0: Aa,
1: dönüyordum. Hani
0: istek öğrenci.
1: ben aynen böyle
0: İstek
1: okulun
0: şarkısıyla
1: solistiyim
0: geliyor.
1: aynen. Tek telefon her
0: Repertuar
1: yerdeyim ya.
0: yapmış mıydın?
1: Ya tabii ki de artık oturmuştu bazı şeyler. Hani fix en emin olduğum şarkılarım vardı mesela. Şimdi hatırlayamıyorum ama direkt onlara giriyordum. Hani şey kılçıksız,
0: Çok
1: böyle
0: güzel bir anı
1: risksiz.
0: bu arada bu.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben sınıfta dersi bölüp matematik dersinde balede öğrendiğim son figürü göstermek için çaba sarf eden bir öğrenciydim. Ya da son ezberlediğim Sezen Aksu şarkısını söylemek için. Öğretmenim işte Türkçe, hayır öğretmenim ders sonra anlatırsınız ben bir şarkı söylemeliyim falan diyen bir öğrenciydim. Bu tip anılar da çok duyduk ama yan sınıftan istek sanatçı gibi istek öğrenci ve şarkı bu çok çok
1: Evet.
0: güzel bir
1: Öyleydi
0: anı.
1: kesinlikle. Bütün hani okul tanırdı artık beni yani. Hani ya bir koro olduğunda bile ben önde solist olurdum. Benim korom gibi olurdu. Arkada bana eşlik edilirdi yani okulda. İlkokulda böyle geçti. Ortaokulda, lisede de böyle oldu. Ondan sonra tabii artık hep okul hayatım boyunca da kendimden emindim. Artık okulun dışına
0: Süper.
1: çıkmaya gelirsek orada yani şöyle
0: Geç bile
1: söyleyeyim.
0: kalmıştın zaten.
1: Ben artık böyle 11-12 yaşımdan itibaren ses yarışmalarına, televizyonlardaki ses yarışmalarına seçmelerine katılmaya başladım. Hiçbirine alınmadım bu arada. Ya 16-17 yaşıma kadar, pardon 17 değil, 16 yaşımın başına kadar böyle 15'i doldurana kadar hiç abartmıyorum. Sıfır abartı en az 30-40 kere o herkesin bildiği o ses yarışmasının
0: Evet.
1: seçmelerine gitmişimdir. Bir kademe bile atlayamamışımdır. Başka programlar çıkıyordu başka kanallarda. Oralara gidiyordum, yapımcısına kadar ulaşıyordum. Kendimi şey yapıyordum, tam gireceğim birisi reytingden bitiyor. Birisi başka bir şey oluyor. Yani sonra işte yaşım yetmiyor birisine. Yaşımın yettiği zaman gidiyorum olmuyor falan. Toplamda ben artık düzenli olarak yani 2 haftada 3 haftada bir ses yarışması şeyi arıyordum böyle afişi arıyordum. Bir yerde duyuru olsun da oraya da gidelim. Benim...
0: Profesyonel yarışmacı adayı.
1: Aynen,
0: Yarışmacı
1: aynen
0: da
1: şey
0: değil.
1: böyle figüran gibi seçmelerde kalabalık yaratıyordum artık yani hani hiçbirine de alınmadım ya.
0: Ne güzel yılmamışsın ama.
1: Evet. Ya bu saatten sonra kim yıldırabilir ki beni?
0: Evet. Kesinlikle. Ama
1: Evet,
0: bu
1: öyle oldu.
0: yılmayışını sevdim ben senin.
1: Aynen sonra artık ses yarışmalarını bıraktım hani oradan yıldım. Dedim ki
0: Yarışmalar
1: benim yarışmaya
0: bıraktı
1: ihtiyacım
0: seni
1: yok ya
0: zaten.
1: dedim. Demek ki hayat bunu gösteriyor. Sonra sanatçılara internet üzerinden, mail üzerinden, yapım şirketlerine durmadan mailler, mesajlar. Abi işte bana yardım edin, şöyleyim, böyleyim, kendimi anlatıyorum. Ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şarkı söyledim, ses kayıtlarını atıyorum diye diye. Bütün şu anda çalıştığım sanatçılar dahil olmak üzere herkesle aslında kendim bir şekilde kontak kurdum yani.
0: Mert ilk an neydi? Hani o dönüm noktası. Çünkü yıllarca çok uğraşmışsın. Aslında çok uzun yıllar yani dediğimiz gibi genç bir yaşlısın ama küçük yaştan itibaren o uğraşı başlatmışsın ya. Dolayısıyla uzun yıllar gibi görünüyor. Bir de hani o hep yılmayışın, hiç yılmayışın falan. Ama o dönüm noktası bugün oldu dediğin hani o şarkıları göndermişsin sanatçılara falan. Hangi sanatçıyla o dönüm noktasını yaşadın? Kim yaşattı
1: Vallahi
0: sana onu?
1: benim dönüm noktam aslında ilk ulaştığım sanatçı Gökhan Türkmen'di. İlk yanına gittiğim, kendimi anlattığım, beni dinleyen 2015'ti galiba. Orada şunu gördüm. Tam istediğin zaman istediğin kişiye ulaşabilirsin. Yani kendine güvendiğin zaman o rezonansı yarattığın zaman bir şekilde karşılığını buluyor. Onu gördüm ve o saatten sonra gerçekten ulaşmak istediğim herkese ulaşabildim. Çalışmak istediğim herkese de çalışabildim yani. İlk kırılma noktam oydu.
0: Evet, zaten yok, kendine ulaşmış de. Biri artık bu saatten sonra herkese ulaşabilir. Kesinlikle, ve sen de kendine ulaşmışlardansın.
1: Çok doğru bir cümle, evet.

0: O halde bize 2026'nın Mert Çodur'unu anlat.
1: 2026'nın Mert Çodur'u, ya ben şöyle söyleyeyim, her yıl benim için şu anda, yani doğduğum yıldan itibaren her yıl benim için daha iyi gidiyor şu anda ve çok da mutluyum aslında bu durumdan. Yani o merdivenleri yavaş yavaş çıkmak çok keyifli geliyor. Zaman zaman motivasyon kaybı tabii ki de oluyor. Herkes de olduğu gibi. Ama
0: Tersi mümkün değil yani.
1: evet,
0: Hani
1: tersi
0: hayatın
1: mümkün
0: içinde
1: değil.
0: var.
1: Aynen, yani diğer türlü hayatın tadı tuzu da olacağını zannetmiyorum. Ki ya hep aynı noktada kalabilmenin de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ya çok daha çalışırsın, daha ileri şey gidersin. Ya durduğun yerde durduğun için düşersin teknik olarak, yani mantıken.
0: Evet, elbette.
1: Ama benim şu anda hani çok şükür şey dediğim bir durum olmadı ya işte. Keşke 3 yıl öncesine gitseydim. O zaman daha iyiydim. Şu an daha kötüyüm gibi bir durumum yok. O yüzden 2026, 2025'de zaten yaşananlar benim için muazzamdı yani. Aslında yine bir kırılma yaşandı benim için, benim adıma müzik kariyerimde. 2026 o yüzden çok daha oturaklı, artık yine ileriye doğru daha iyiye giden
0: Nasıl
1: bir
0: bir
1: yıl
0: kırılmaydı
1: olacak.
0: o senin için 2025'teki kırılma?
1: Ya aslında şöyle, mesela işte 2022-2023 yıllarında işte Murat Boz'a mesela işte iki parçadan bahsetmiştim. Orada mesela solo değildi aslında o şarkılar, hani birileriyle yaptığımız şarkılardı. 2025'te tamamen bana ait, sözümüzü bana ait şarkılarla biraz ön plana çıktığım için aslında benim için de bir temel oluşmuş oldu. Yani çünkü hani bir sanatçı kendisine şarkı yapabilir. Evet, bu mümkün, ama bu kadar farklı janralarda, aslında bu kadar da değil de yine en azından işte bir kadın solist, bir erkek solist, hepsine oturan, hepsine uygun şarkılar yapabilmek benim bakış açımda biraz daha meşakkatli geliyor. Ve bunu yapabildiğim için de, yani buna kendimi zorlayıp, bu konuda kendimi geliştirip ve bugün bunu yapabildiğimi görmek de beni mutlu ediyor. O yüzden de ben 2025 yılında bir temel oluşturmuş oldum aslında bu
0: Bunu
1: açıdan.
0: yapabildiğime de inanamıyorum
1: Yani
0: der.
1: ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi bir şekilde ben şarkıların aracısı olduğumu düşünüyorum. Ben
0: Aa.
1: asla böyle kendi ben yaptım gibi bir taraftan şarkılarıma aslında bakmam çok. Yani çünkü gerçekten o an geliyor ya. Yani işte Kör Sevdam şarkısını ben mesela 2 saatte yazmışımdır belki. Ama orada oturup gerçekten fokuslanıp o şarkıya başlayıp, evet abi şu an bir şarkı yapıyoruz, böyle bir şarkı yapacağım deyip fokuslanıp yapıyorum ve o an yani bir yerden geliyor. İlham pereleri denen mevzu gerçek bence yani. Ben de aracısı oluyorum aslında. Yani o yüzden böyle ben inanamıyorum cümlesini aslında kullanıyorum zaman zaman. Ben
0: Öyle
1: de
0: mi?
1: yaptığım şarkıları dinleyip ben de büyüleniyorum. Arkadaşlarımız da dinliyoruz. Böyle kaç yıllık arkadaşım, hani daha samimi bir ortamda bile şey diyorum. Nasıl çıkmış ya bu sözler? Hani
0: Yapıyorsun be
1: hep böyle şey
0: Mert.
1: oluyor. Bir daha
0: Yapıyorsun bu
1: olacak mı?
0: işi.
1: Bir daha bu kadar vurucu bir cümle gelecek mi acaba? Hani çünkü ben de her şarkı yazında oturup bekliyorum. O vurucu cümle gelsin. Nasıl ya denen. Çünkü bir de o kadar yazılmış ki şarkılar. Hani özellikle Türkçe popta ne şarkılar var yani.
0: Evet.
1: Şimdi rap gibi değil. Rap'te 20 paragraf yazıyorsun ama Türkçe popta çok kısıtlı aslında senin yerin. Çok kısıtlı bir cümle yapısında çok net duygular ifade etmen lazım. Bu açıdan da evet, inanamıyorum bazen yazılan şeylere.
0: Yani ben tüm beste yapan, şarkı yazan, prodüktörsün aynı zamanda. Çoğu müzisyene aynı şeyi söylüyorum. Benim için enstrüman çalmak da öyle. Çok saygı duyuyorum. Ve fakat hani solistliğin de dışında benim için böyle sanki sizlere gökyüzünden bilgiler
1: Kesinlikle.
0: akıyor gibi ya da işte sanki kulağınıza birileri bir şey fısıldıyor gibi. Dolayısıyla da çok sihirli geliyor.
1: Evet.
0: Çok kutsal geliyor
1: Kesinlikle,
0: açıkçası
1: kesinlikle.
0: yaptığınız iş. Yani sadece salt meslek olarak göremiyorum ben. Sanat olması sebebiyle olabilir belki de.
1: Ya
0: Mesleğiniz
1: evet.
0: elbette ki ama.
1: Geçen mesela Teoman'ın bir röportajını izledim. Ya diyor kutsal bir iş yapmıyoruz işte. Eğlence sektöründeyiz.
0: Teoman'a ne sorarsan zaten cümleler öyle kurmuş. Cevap
1: ya hani tamam hani kutsallaştırmayalım da bana şeyi garip geliyor açıkçası. Benim evde oturup kendi kendime aslında bir bağırış ya şarkı söylemek. Bağırarak bir şeyler mırıldanmışım, bir şeyler yazmışım. Ve bir işte konser alanında binlerce insan tek bir ağızdan o şarkıyı söylüyor. İnsanlar kulaklığını takıp bir şey hissediyor. Yani mesela Kör Sevdam şarkısında kaç kişi bana ya ben ağlayarak dinliyorum bu şarkıyı diyor mesela. Ya bir insanı yazdığın şarkıyla ağlatabilmek yani orada evet demek ki büyülü bir şey var orada.
0: Yani Teoman'a şöyle cevap vermek istiyoruz. O kadar da söyle duymadı. Buradan Teoman'a cevap veriyor Mert.
1: Evet. Yani biraz da kutsal bir iş yapıyoruz abi ya. Yapmayalım o kadar.
0: Teoman'ın yaptığını yap, dediğini yapma. O yüzden de bu konuda da Teoman'cığım sana katılmıyoruz. Gençler evet. Yapsın, yapmaya devam etsin. Biz de dinlemeye devam
1: kesinlikle.
0: Edelim.
1: Kesinlikle.

0: Teoman gelmiş diye
1: bir söyle.
0: Bu arada Teoman demişken senin esinlendiğin birileri var mı? 90'lar müziğinden esinlendiğine dair bir bilgi var elimde ama evet. Doğru mu? 90'lar pop
1: şöyle
0: müziğinden.
1: Şöyle 90'lar popundan ya kesinlikle.
0: Teoman demişken 90'lar popu diyoruz
1: Teoman
0: bir de.
1: Demişken.

0: Yani şimdi şöyle, bizim Discopolis diye bir grubumuz var ekstradan.
1: Evet.
0: Aslında bizim 80'ler 90'lar sound'uyla müzik yaptığımız ve yine 90'lar parçalarını coverladığımız bir grubumuz var Bilge Kaaneti ile birlikte. Ama zaten benim bestlerimde de tabii ki de 90'lardan çok esinlenmeler, ilhamlar doludur yani. Çünkü gerçek Türkçe pop'un olduğu dönemler sonuçta. Onun dışında beslendiğim yeni nesil söz yazarlarından mesela Ersoy Üner, Onur, mesela Onur Özdemir, Alper Narman'la bir ara ikili zaten Türkçe pop'a, yani işte yeni Türkçe pop'a çok iyi işler yapmış isimler. Fettah Can
1: Evet,
0: mesela.
1: elbette.
0: Ben aslında hani tam gelişim noktamda bu isimlerden de çok ilham aldım. Sağ olsunlar, öneriler aldım, tavsiyeler aldım. Bir nevi aslında kendi triklerini verdiler bana. O da çok şey kattı.
1: Herkes de yapmaz.
0: Tabii ki de herkes
1: Herkese de
0: yapmaz. Aynen,
1: yapmazlar.
0: herkes herkese yapmaz. Aynen.
1: Teşekkür ederim kısalttığın için
0: Aynen.
1: cümlemi.
0: Yani ben o açıdan da dedim yani, ulaşmak istediğim herkese ulaşabildiğim için ilham aldığım insanlardan da tavsiyeler alabildim. Ne mutlu bana. O yüzden de bu kadar kısa sürede ben böyle hani bir şeyi öğrendiğim an onu, yani öğrenmek istediğim bir şeyse çok hızlı öğrenirim. Yani hiç uzatmam o mevzuyu. O açıdan da kendimi hızlı geliştirmemin sebebi aslında bu yaşta, hani yani 25 yaş evet çok küçük değil ama şimdi bakıldığında 30-40 arası belki şarkım çıkmıştır.
1: Evet.
0: Bu açıdan hani aslında
1: Yaşından çok.
0: efendim, evet yani kendi, yani şurada dizsek yani boyumu geçiyor. O açıdan mutluyum yani.
1: Harika. Peki bazı isimler söyledin, çalıştın ve onları söylerken yeni Türkçe pop diye
0: Evet.
1: adlandırdın. Yeni Türkçe pop ve eski Türkçe pop diye bir şey var mı? Varsa sence farkı ne bir müzisyen olarak?
0: Yani bence kesinlikle yeni Türkçe pop'u genelleyebiliriz. Yeni müzik aslında daha böyle seri üretilen müzikler, daha böyle hızlı hızlı yapılıyor ya artık.
1: Evet.
0: Çünkü tabii hani rap furyası başladığı için popçuların da rapçilerin şarkı yayınlama hızına yetişebilmesi için eskisi kadar oturup böyle ince elenip sık dokunamıyor maalesef şarkılar.
1: Intro kadar şarkılar yazılıyor
0: Yani
1: bazen.
0: kesinlikle. Yani biz de öyle yapmak durumundayız. Hani biz de isteriz ki 5 dakika şarkı yapalım, orada onlar gelsin, yaylılar çalsın, işte başka bir bölüme geçelim, oradan tekrar dönelim gibi kompozisyonlar yazılamıyor maalesef. O açıdan yeni Türkçe pop da aslında daha kısa sürede daha etkili şarkı yazmaktan geçiyor bence. Çünkü aslında iş tamamen besteye düşüyor. Şimdi mesela işte Sezen Aksular döneminde, Onla Tunçlar, Uzay Yaparılar, hani introsu ayrı bir dünya. İşte verse ayrı bir dünya, nakarat ayrı bir dünya. Yani hep böyle bir hikaye başlıyor senin için şarkı dinlerken ve sen bir yolculuğa çıkıyorsun. Şimdi öyle bir şey yok yani. İnsanlar bir yolda, sen onlara eşlik ediyorsun gibi. İnsanları alıp bir yere götürmek bence artık çok zor. O açıdan yeni Türkçe pop'a da oraya bağlayabilirim. Bence daha seri tüketilen bir müzik sektörü içinde etkili parçalar yapabilmek diyebilirim.
1: Bahsettiğin isimler,
0: Bastığım isimler
1: usta
0: bunun,
1: isimler.
0: evet.
1: Onların şarkılarını dinleyip aralarından seçip şarkı yapabilirsiniz. Yani öyle şarkılar
0: Aynen. Bir
1: yani.
0: şarkıdan 5 şarkı çıkar yani.
1: Çıkabilir. Öyle çalışmış
0: Evet.
1: isimler. Ama sen de hiç o kısa şarkı yapanlardan değilsin.
0: Evet, olmamaya çalışıyorum.
1: Evet, o güzel şarkılarından bir tanesiyle devam edelim.
0: Hadi gelsin.

0: yaz yaz yaz.
1: Seninle sohbet ettiğim süre içerisinde ara ara söylediğin spot bir cümle var. Ulaşmak istediğim herkese ulaşırım. Yapmak istediğimi hem de çok hızlıca yaparım. Evet. Çok iddialı, nazar boncukları emojileriyle evet, konuşalım. Şükür. Bu sohbeti öyle geçirelim. Hiç ulaşmak isteyip ulaşamadığın biri oldu mu? Ya da hedefin var mı şu anda? Sting falan mesela.
2: Maalesef. Şu anda yani ben şöyle benim
1: aklıma çok Sting gelmesi bu arada.
2: Hayallerimin böyle ben ülke sınırları dışına çok taşımayı sevmiyorum. Hı hı. Çünkü hiç yabancı müzik yapmak gibi hevesim olmadı. Hı hı. O yüzden de Türkiye'de hani Türkiye sınırları içerisinde şu anda ulaşmak istediğim herkese ulaştım. Hatta şöyle bir ufak bir şey de anlatayım da
1: lütfen.
2: Programın şeyi olsun, spotu
1: harika
2: olsun yine. Kör Sevdam şarkısını aslında Tarkan istedi. Evet, böyle bir detay var. Ben onu ilk Zeynep'e yapmıştım. Hı hı. Sonra Tarkan dinleyip, Tarkan istedi. Fakat ben bir kadın şarkısı yazmıştım aslında. Hı hı. Bazı sözlerin de değişmesini istedi Tarkan. Bir de hani değiştirsek öyle baksak bana çok uymuyor gibi bir taraftan revize istedi. O kadar kritik yerlerdi ki aslında onun istediği değişimler. Tam olarak değiştiremedim ve şarkının büyüsü, olayı bozulacağı için değiştiremeyip Zeynep'e zaten yapmıştım ve Zeynep'e vermiş oldum şarkıyı. Ama tabii ki de mesela ona da Tarkan'ı da çok isterim.
1: Birçok kişi oturaklı bu dediğini yapmayabilirdi. Yani birçok kişi evet, oraları değiştirip Tarkan'a verebilirdi şarkıyı. Yani Zeynep de kusura bakmasın. O da çok
2: tabii ki de yani
1: tatlı bir ses ama sonuçta Tarkan'ın kariyeri
2: kesinlikle
1: bambaşka bir kariyer.
2: Kesinlikle Tarkan'a şarkı vermek.
1: Burada galiba Zeynep ya da Tarkan değil, söz konusu Şarkın. Şarkın başrolde anladığım kadarıyla.
2: Evet,
1: değiştirmek
2: evet
1: istemedin yani.
2: Şarkının evet yani nakaratında bir hikayesi var ve o bazı cümleler değiştiğinde bütün hikaye bozuluyor gibi bir durum oluyordu. O yüzden de değiştiremedim. Yani Tarkan'a şarkı vermek muazzam bir olay ama vermemek de ayrı bir havalı gibi.
1: Şimdi yok, ben bunun hani üstüne gerçekten çok havalısın. Bunun üstüne hiçbir şey söylemeyeceğim. Programı bitireceğim Ayda. Öyle de bir konu kalmışız
2: 20
1: yani.
2: 20 tane yapmak isterim. Çok isterim. Yani Tarkan tabii ki de bu işin

0: Tap noktası.
1: Evet, elbette.
0: Şu anda mesela Kenan Doğulu'ya şarkı yapmak çok isterim. Hedeflerim
1: En
0: de o var.
1: sevdiğimiz müzisyenlerden,
0: Evet,
1: çok
0: kesinlikle.
1: sevgili arkadaşlarımızdan. Hepsinin sesinden senin şarkılarını, bestelerini

0: Evet, artık bu özellikle son dönemlerde iyi şarkı duyduğumuzda eğer içimize sindiyse onu dinleyelim, her yerde söyleyelim, herkese paylaşalım. Bu kadar bence benim açımdan en azından.
1: Biz program olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Onu da farkındayım. Çok teşekkür ederim davetiniz için ayrıyetten. Güzel bir sohbet etmiş olduk.
1: Biz de kırmayıp geldiğin için çok teşekkür
0: Ne
1: ederiz.
0: demek,
1: Ayağına sağlık,
0: estağfurullah.
1: ağzına, sesine, sözüne
0: Çok teşekkür
1: sağlık.
0: ederim, çok
1: Nice
0: sağ olun.
1: güzel başarılarda denk gelmek dileğiyle.
0: Çok
1: Mert
0: teşekkürler.
1: Çodur bugünkü konuğumuzdu efendim. Harika bir müzik sohbeti gerçekleştirdik. Birbirinden güzel şarkılar dinledik. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte yine notalarımızla bizler bu ekranda olacağız. Aynı ekranda buluşmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Ellerinize sağlık. Serhan Hanım eline sağlık. İyi akşamlar. Geceniz müzik dolu olsun inşallah. TRT müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine ben ve bütün müzisyen arkadaşlarım, burada bulunan müzisyen arkadaşlarım sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam da muhteşem bir repertuar hazırladık. Güzel şarkılarımız var. Yeşilçam şarkılarını çalacağız ve söyleyeceğiz. Olağanüstü eserler yapılmış. Yeşilçam ayrı bir değer bizim için. Yani sinema dünyası için. Ve Cahit abinin, Cahit Berkay'ın Selvi Boylu Mal Yazmalım adlı filmdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam o filmdeki olağanüstü dokunuşlarına biz de burada yer vererek açılış yaptık programımıza. Çok güzel şarkılar var. Bir önceki programlarda da dediğim gibi müzisyen arkadaşlar beni duyuyorlarsa lütfen, eğer gitaristler beni duyuyorlarsa, gitarlarınızı alın ekran başına geçin. Geçmişten bugüne gelen çok enteresan, böyle her yerde duyduğumuz, söylemekten keyif aldığımız şarkılarla karşılaşacağız. Biz başlıyoruz efendim. İyi dinlemeler.

Bırak devam etsin, etsin, etsin, etsin. Saçta en önemli bizim için. Gitarlarda en önem verdiğimiz şeylerden biri. Rezonansı nasıl abi gitarın? İyi, iyi. Ellerinize sağlık. Ben her parçadan sonra teşekkür etme isteği duyuyorum yani arkadaşlarıma. Çünkü gerçekten teşekkür ediyorum. İçimden geldiği için teşekkür ediyorum. Onlar görmese de ben onları ayakta alkışlıyorum zaten. Ya güzel şarkılar var. Ayan Baba. Bu ne dünya kardeşim? Sol minör.

0: Evet.
1: Şimdi... Pardon, Meret'i girmeyi unuttum. Çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil ya. Biz diyorum yani burada kendi kendimize çalıyoruz. Yani yanlışımız da olacak tabii ki. Ufak tefek şeyler de olacak. Hatta ben eğer bizi dinleyenler, bu şarkıya eşlik edenler varsa laralay laralay kısmını sizlere bıraktım. Yani sağ olsun Mersum eşlik etti de. Çünkü ben bu şarkıyı söylediğim ilk günden beri o laralay laralay kısmını yapamıyorum. İstersen bir deneyeyim bak. Ha Serhan.
1: Hadi deneyelim.
0: Bak tek gitar yapıyorum. Hadi. Daha karizma olacağı için. Ne bir kürk ister bu şen gönlüm. Ne bir hanne de saray. Laralay laralay. Gördün mü?
2: Oldu aslında.
0: Oldu diyor. Biraz melodyne, biraz akort falan. Böyle. Şaka şaka yapıyorum, unutmuştum ya. Şarkı içinde unutmuştum. Vallahi.

0: Öner'cim teşekkür ediyorum.
1: Öner'de Türk filmleri sağlam.
0: Neden öyle bir şey diyor sana?
2: Aklımda kaldığı kadar çalmaya çalıştım. Yanlış mı olduysa affola.
0: Ne aklında kaldığı kadar? Bestecisiymişim gibi çalıyor. Baya benden önce girdin şarkıya yani.
1: Öner 300'lerle birlikte izliyor bu filmleri bence.
0: 300'leri var değil mi?
1: 300'leri çok... 3 tane kız evladı var. 300'leri var.
0: Oy, maşallah.
2: Eski bir de oğlan. Seviyorum tabii, evet. İzliyoruz zaman zaman. Hala izleniyor yani. Bence onlar da izleyecek. Hatta büyüdüklerini de izleyecekler. Yani.
0: Eski Türk filmlerini izlediğimiz zaman kendimizden geçiyoruz gerçekten. Gerek yönetmenleri, işte bu Yeşilçam'da oyuncuları, gerek senaryosu inanılmaz iyi. Yani onlara sonsuz saygımız var. Sevgilerimiz de var aynı şekilde. Çok büyük bir renk yani hayatım bence, değil mi? Çok büyük bir renk yani. O eski filmler olmasa, eski film müzikleri olmasa kim bilir ne yapardık repertuar içerisinde. Tabii ki yeni şarkıları da çalıyoruz ediyoruz falan ama eskinin tadı başka. O şarkıların tadı gerçekten başka. Mesela nasıl geçti habersiz

Hayatımda şimdi ilk defa söyleyeceğim bir şarkı var. Damarımda Kanımsın diye bir şarkı. Bunu çoğu sanatçımızdan dinlemişsinizdir. Ama ben bugün ilk defa söyleyeceğim. Mersum da bana eşlik edecek. Yardımcı olacak. Hatta Seren bile söyleyebilir. Bu arada Ayhan'ın da sesi çok güzel.

0: Çok tatlı değil mi?
1: Ustalara saygı. Gerçekten...
2: Elinize sağlık Öner Bey.
3: Teşekkür ederim. Şimdi, bana bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Belki diyebilirsiniz hani kolay şarkılar, basit şarkılar falan değil. Şundan dolayı söylüyorum. Yani ben müzisyen arkadaşlarımız hani geçin ekran karşısına. Biz de buradan armonileri söylemeye çalışıyoruz. Akorları söylemeye çalışıyoruz. Tonlarımızı söylemeye çalışıyoruz. Tabii ki ders vermek değil amacımız. Asla öyle bir şey algılanmasın. Sizinle birlikte çalabilmek. Sizin de bizimle birlikte çalmanızı istememiz. Ama bu şarkı basit gibi görünse de gerçekten zor. Bence zor. Çünkü gerçekten bu basit şarkıları yapabilmek daha zordur. Ben de mesela üç akorlu bir beste yapıyorum. Senden sonra yaşadığımı bilemedim. Tanrı'dan tek dileğim beni sensiz bıraksın. Kendi içerisinde yakın notaların birleştiği bir duyguyu yansıtmaya çalışıyorsun. Aslında bakarsan yani besteci olarak bunu söylüyorum. Yani ben ne kadar böyle konuşma dilini melodilendirip yani konuşma dilini melodiye alıp anlatım ifadesini güçlü kılıp melodiyi aşağıda biraz tutuyorsam ve anlatımı güçlü kılıyorsam hani şarkı o kadar etkiliyor karşıdaki insanı. Bu da onlardan bir tanesi yani. Şimdi yani Yeşilçam şarkıları diye adlandırdık ama günümüze kadar gelen bu nostalji şarkıları daha böyle hani gitarlarla size sunmak da amacımız. Çünkü bunların samimiyeti, bunların hikayesi, bunların hikayesinin üzerine düşünsenize filmler yapılmış, filmler çekilmiş ya da filmler çekilip filmlere şarkılar yapılmış edilmiş. O kadar güzel meç olmuşlar ki birbirleriyle yani. Mesela bir tane daha şarkı var. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım.

Evet, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. O güzel enerjiniz de buralara kadar geliyor. Orkestra arkadaşlarıma, yani müzisyen arkadaşlarıma, vokalde Mersun, Erdost, Serhan Yastıman, Ayhan Günyıl ve Öner Tombuloğlu. Önümüzdeki hafta inşallah sizinle yine birlikte olacağız. Yine güzel şarkılarla karşınızda olacağız. Ustaların şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Son bir şarkıdan sonra programımıza veda edeceğiz. Yani programa veda edeceğiz. Son bir şarkıdan sonra bitiriyoruz. Görüşmek üzere.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safa Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: チコーバー、プチコーバーチャンスコ
1: TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası Dünya Caz Günü özel konseri yarın TRT Müzik'te.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden

Kazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok.

Merhaba sevgili dostlarım. Antalya ile Fethiye Körfezleri arasında Akdeniz'e uzanan bugünkü Teke Yarımadası'na gidiyoruz. Yolumuz Demre'ye düştü. Kumluca, Finike, Kaş, Kalkan, Elmalı gibi antik Likya coğrafyasının Osmanlı'dan sonra Teke sancağı olan Batı Antalya bölümünde antik su sarnıcındaki çekim mekanımızda Namı Diğer Bılı ile sohbet edip Türkan

0: Abacı'ya Delbek çaldıracağız. Kerimoğlu İsmail ve Hüseyin Cansev'den de Yörük havaları kaydedeceğiz.
1: Merhabalar.
2: Merhaba Sümer Bey, hoş geldiniz. Demlerimize şeref getirdiniz.
1: Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
1: Demre'yi çok...
2: Cennet olan Demre'mize, Nalban olsun. Burada bizim kimsemizde, bizimizde sizi ağırlamak çok güzel, şerefler.
1: Sağ olun. Sarmaç bizim için evet. Çok merak ettiğimiz bir yerde. Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Çok sağ olun.
2: Çok
3: hoş geldiniz.
1: Yürükler
0: Diyarı'na
1: hoş geldiniz.
4: Evet, Yürükler Diyarı'na.
0: Bılı hoş geldin.
4: Siz hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim.
0: Sen buraları bilirsin. Bu eskiden kalan bu tarihsel alanları bilirsin. Yörük çocuğusun çünkü. Değil mi? Buralarda çok, dağlarda çok zaman geçirdin.
4: Evet hocam.
0: Ne yapardınız burada?
4: Burada hocam biz hayvancılık yapardık. Öncelikle keçi yapardık burada. Yani atadan gelen.
0: Keçinin neyinden yararlanıyordunuz? Yani bu fabrikada neler ürüyordu dağlarda?
4: Bu fabrikada önce süt, evet. Et, ondan sonra peynir, yoğurt ve samrasına kadar keçinin üretimi var yani.
0: Derisi de ama değil mi?
4: Derisi de. Derisi.
0: Tuluk mu yapılırdı onunla? Tuluk peyniri falan?
4: Mesela deriyi buradan dericiler gelirdi. Ha. Fabrikalardan onlar işlemeye alırdı derileri çobanlar. Ha.
0: Peki şimdi mesela dağlarda dolaşıyorsunuz. Böyle hayvanlar sizi tanıyor bir de. Şimdi senin çıkarttın. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Seslere göre hayvanlar yer değiştiriyor. Onları nasıl yapıyorsunuz?
4: Onu hayvanın hareketine göre yapıyorsun. Mesela...
0: Ne diyorsun mesela?
4: Cikre dersin, duza gelir hayvan.
0: Ne?
4: Cikre dersin.
0: Hepsi toplanır duza değil mi?
4: Toplanır.
0: Enteresan bir şey ya. Peki şimdi siz doğanın içinde yaşadığınız için doğayı tanıyorsunuz. Doğanın dilini anlatsana bize. Mesela nasıl yağmurun geleceğini bir gün önceden bilirsin. Havayı nasıl anlarsın? O doğanın, bitkilerin falan dilini bir anlatıver bize.
4: Şimdi hocam mesela biz... özellikle keçinin içinde büyüdük ve keçi yetiştirdik. Zaten o keçiyi güderken o hayvan bilir havanın durumunu. Nasıl bilir? Biz mesela hava soğuyacaksa keçinin üzerinde hüsür dediğimiz ayrı bir kıl vardır. Yani battaniye gibi.
0: Evet.
4: Hayvan onu hemen yapar üzerine. Hemen yani hava soğuyacaksa bir günün içinde... Hayvan o hüsürü vücuduna yapar.
0: Allah Allah. İkinci bir kıl çıkıyor.
4: İkinci bir hüsür çıkar. Kılın dibinde deriyle beraber.
0: Allah Allah.
4: O hayvanı hiç soğuk yapmaz. Doğru. Yani çoban da onu bilir. Hayvanın üzerinde hüsürü varsa kış geliyor demektir.
0: Hayvanlarla konuşur muydun?
4: Konuşursun.
0: Hadi ya. Peki sen mesela türkü mırıldandığında hayvanlar dinler mi seni? Etkilenir mi?
4: Etkilenir.
0: Hadi ya. Ne söylerdin?
4: Kara çadır ismi tutar, delik mavzer pas mı tutar, ağlarsa anam ağlar, gelin kızı yaz mı tutar diye söylerdim hoca ya.
0: Peki mesela çekteveci gibi, tekezor takmaları falan var burada.
4: Genelde biz dinlerdik müzikleri yani fazla.
0: Ne dinlerdiniz? Dinlediğiniz müzikler nelerdi?
4: Genelde türküleri dinlerdik hocam biz yani.
0: Burada hangi türküler dinlenirdi?
4: Burada hangi türküler? Türk halk müziği dinlenirdi
0: evet,
4: burada.
0: Halk müziğinden hangi türküler mesela sevilir, düğünlerdi? Ne yapardınız eğlenirken?
4: Eğlenirken mesela bizim çocukluğumuzda Bediakar türkü dinlerdi.
0: Evet, Bedi ablayım. Evet. Neler söylerdi?
4: Yumurtanın kurbu yok derdi.
0: Nasıl o türkü ben hiç duymadım.
4: Duymamış şey?
0: Hadi. Yumurtanın kurbu yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemici gemi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok. Kaş gelin gete yarısı. Ay güzel. Bulu. Sana yaradandan uzun ömür diliyorum.
4: Sağ ol hocam. Ben de sana diliyorum.
0: Hayatın hep böyle güzel geçsin.
4: Sağ ol hocam. Hep güzel geçmiştir hayatım.
0: Ne mutlu.
4: Vallahi.
0: Sağ olasın.
4: Hep güzel geçmiştir hayatım. Hayatımda hiçbir mutsuzluk yaşamamıştım.
0: Aman Allah'ım ya. Sana bu dağların güzelliğinde, özgürlüğünde, gönlünün de özgür ve mutlu olmasını diliyorum.
4: Ben de.
0: Uzun yıllar yaşa.
4: Sağ ol hocam.
0: Yaşa.
4: Hep beraber hocam. Hepimiz beraber.
0: Doğanın içinde doğup büyüyen Bılı bize ne güzel bilgiler verdi engin gönlüyle. Hadi bakalım şimdi Fethiye Günlük Başı'ndan kendisini yıllardır tanıdığım Delbekçi Türkan Abacı'yı dinleyelim. Sen...

0: Türkan abla, yıllar öncesine gittik.
1: Ya.
0: Ya değil mi?
1: Tabii. Bu şarkıyı yani çok eski insanlarımızdan söylenen bir şarkı.
0: Evet. Var mı böyle yeni, öğretiyor musun yenilere?
1: Yok. Yeniler yok. Yok.
0: Niye öyle oluyor?
1: Şimdi daha önce biz bu delbeye başladığımızda çorumuza çocuğumuza tavsiye edecek bir yön olmadı. Neden olmadı? Ne kıymetimizi bildiler, ne kadrimizi bildiler.
0: Ya. En iyi yoğurdu köydeki Ayşe teyze yapar.
1: Evet.
0: Afyon'da bir çekim yapıyoruz. Ömer Yarşı diye bir amcamız bizim çekimden sonra vefat etti. Aynen. Dedi ki,
1: Allah rahmet
0: eylesin. Ya Sümer dedi, bu nota dedi, müziği yaşatıyor da dedi, kaymağını alıyor müziğin dedi.
1: Ya işte evet, ne kadar güzel anlamlı bir kelime.
0: Evet. İşte sizin çaldığınız yani kaymaksız müzik. Yap bakalım, göster şimdi. Yeni bir talebe var karşı. Hadi ben yeni bir öğrenciyim, meraklıyım.
1: Evet bak.
0: Şimdi nasıl öğreneceğiz? Hadi gari. Yapıma bakayım bir.
1: Bak mesela çift etiyledi bak. Bak bir üstte iki aşağıya. Bir üstte iki aşağıya mesela bak. Böyle. Ama mesela dirmil gibi hop türkülerde. Şu dirmilin çalgısı acanım. Dağlara bak, bu sefer yukarıyı üçleyiyoruz, aşağıyı tekleyiyoruz. Evet. Şimdi mesela bana sorarsan, burası mesela şu vurduğun yer davulun çubuk.
0: Evet.
1: Burası tokma.
0: Ha.
1: Yani böyle düşünüyorum. İşte bak bizim de şu parmağımız ara evet. Sıra bak, şu parmağımız bak şöyle.
0: Tamam.
1: Bak mesela bak. Bak şunu bile şuraya bir ritim katıyor. Evet.
0: Hadi birlikte bir çalalım bakalım şimdi.

0: Kadir
1: ritim bizgü.
0: İşte bu ya. İşte bu. Kadir dayımızı da anmış olduk. Kadir Türen değil mi?
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bir milli Kadir Türen'in evet. Türküsü. Evet. Ama ne güzel Türkler yaptı. Çek Deveci, Kezban Yenge, Erik Dalı.
1: Evet.
0: Hep bir milli Kadir Türen'in türküleriydi bunlar. Evet. Bu çok güzel. Şimdi düğünlere gidiyor musun?
1: Evet, düğünlere gidiyorum.
0: Ha, iyi. Bu işin devam etmesi için sizin para kazanmanız lazım.
1: Evet.
0: Mesela kilim dokuyorlar halı. Bu satılırsa eğer bu sanat devam eder.
1: Tamam da işte şimdi bak eskiden ork yoktu. Her şey davul zura delbektin.
0: Evet.
1: Ama şimdi ork var, biz ne yapıyoruz? Varıp kınayı yakıyoruz.
0: Ha, kına gecesini siz yapıyorsunuz.
1: Ha, kınayı yakıp geliyoruz. Tamam. O da isteyene.
0: Ha. Peki eskiden mesela böyle işte kınada ne çalardınız?
1: Kına vurunurkan ele.
0: Evet, evet.
1: Tabii ağıtımız vardı.
0: Hangisi
1: bizim.
0: O?
1: Kürdün kızı katarlamış mayayı. Bir de altın tas içinde kınam garıldı.
0: Çalıyordu bunları bize.
1: Köy

0: bu şarkının var ilerisi.
1: Evet. Ha. Çok güzel bu.
0: Ama tabii bir ağıt bu. Evet. Kınanın yani gelinin eline vurunurken bir adamı sen bir görürsen. Gelin bir yere bayılır. Anaları bir yere bayılır. Akrabalar bir yere bayılır bu şarkıda.
1: Neden öyle oluyor?
0: Ama eskidenmiş işte bunlar da.
1: Eskiden neden öyle oluyordu?
0: Bilmiyorum işte yani. Şimdiki gelinlere ağlat diyorlar, para verelim diyorlar. Bakıyor bu duvar içinde gelinler gülüyor. O lafa bile gülüyor.
1: Ya şimdi tabii şu var, o kına gecesinde hem ana baba ocağından ayrılmanın bir hüznü var. Evet. Ama bir tarafta da sevmiş var. Öbür tarafta evliliyor yani.
0: Evet,
1: evet. Öyle de bir durum var. Peki şimdi çok güzel geçiyor, eğlence çok. Coştu millet. Ha. Ne çalarsınız o zaman?
0: O zaman.

0: Ya biz birlikte düğüne gidelim ya.
1: Gidelim.
2: Tamam mı?
1: Ben o zaman pazarlığı daha acık da yüksek alırım.
0: Yüksek yap, tamam. Baş işi de iyi alırız seninle. Teşekkür ederim.
1: Evimiz herkese açık.
0: Sağ ol. Sesin, soluğun, nefesin sonsuz olsun.
1: Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim.
0: Ömrün uzun olsun.
1: Sağ ol. Hepimizin.
0: Sağlık dilerim.
1: Hepimizin.

0: Ne güzel türkü bu İsmail. Senin mi?
1: İşte çocukluğumda köyde öyle mal güderken böyle hafızamızda kaldı. Derledik. Biliyorsunuz biz Yörükler türküleri hep böyle işte hayvanlara yapmışızdır. Doğaya.
2: Evet.
1: Doğayla hep iç içe yaşamışızdır.
2: Tabii.
1: Yörükler. Hatta biliyorsunuz oyunlarımız bile bizim hani ellerini açarsan bir kartalın şahinin havada kanatlarını açıp
2: evet,
1: böyle süzülüşü. Ondan sonra teke zortlatması biliyorsunuz. Teke sürüyü gördüğü zaman keyfe gelir. Bir teke yöresi işte bizim burdur. Zortlatması vardır. Atalarımız işte biliyorsunuz ta ki Tanrı Dağları'ndan, Altaylar'dan, Türkistan Bozkırı'ndan gelmişiz. Dört bir tarafında bu Oğuz'un 24 boyu türemiş, uzamış. Ondan sonra örflerini, adetlerini, geleneklerini günümüze kadar getirmişler. İnşallah şimdiden sonraki nesil de bu kültüre sahip çıkar. Ata çalgılarımıza, ata oyunlarımıza, kültürümüze sahip çıkarlar diye düşünüyorum.
2: Atatürk'ün bir lafı var biliyorsun. Evet. Toroslarda diyor bir yörük çadırı varsa,
1: duman
2: da tutuyorsa
1: hiçbir güç bizi yenemez diye.
2: Evet.
1: Onun için Allah'ın izniyle o çadır da var, dumanı da tütüyor, tütüreceğiz
2: evet,
1: inşallah.
2: Evet.
1: 30 yıl önce toparlamaya başladım eski yörüklerimize, köylülerimize ait ne varsa. Bir 30 yıllık emeğe bir müziğe dönüştürdüm.
2: Evet, bir kılıç çadır içinde değil mi senin müzen?
1: Kılıç çadır içinde, evet. Türkiye'de ilk Yörük Köy Müzesi. Yine orada bir göçü temsil ettik, temsili bir göç.
2: Evet.
1: Eskiden yaylaya, çünkü çocukluğumda hep yaşadığım için yine keçeden alacık, deve tüyünden veya işte koyun yüğünden yapılan çadır,
2: evet,
1: keçe çadır.
2: Su geçirmez.
1: Geçirmez. Güneş doğduğu zaman açılıyor, gözenekler açılıyor, sirkülasyon yapıyor, serin oluyor.
2: Evet.
1: Ve tabii dağda o evler kurulduğu için kılıç çadır, bir de pürtüklüdür dışarısı böyle. Hani böcek örtü geldiği zaman rakip zanneder, geri kaçar. Çadıra dokunduğu zaman.
2: Tüyler var, kıllar var böyle, doğru.
1: Sonra
2: doğru.
1: Yani her şeyi iyi düşünmüşler ve de çok dayanıklıdır yani.
2: Evet.
1: Ülkemizin
2: evet,
1: her yerine dernekler.
2: İletişim halindesiniz.
1: Halindeyiz. Yegane amacımız, hedefimiz, örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü yaşatmak. Bunun için bu dernekleri kurduk. İnşallah gençlerimize iyi örnek oluruz. Pazar

0: Hüseyin, bunu düğünlerde mi çalıyorlar?
1: Bunu ben yani çocukluğumdan beri duydum bir eser. Yani neredeyse Demre'de herhalde bir 40 yıldır söylenen bir eser. Herkes de bilir. Yani düğünlerin hepsinde çalınan bir eser bu. Zevkle, keyifle. Değişik bir şeyi var. Yani dokusu var.
0: Oynak bir türkü bu.
1: Oynak.
0: Oynuyorlardır herhalde bunu, değil mi?
1: Son zamanda Ankara türküleri, oyun havaları biraz tarzında. Daha evet öne geçti. Ama şimdi bu unutulmuş bir türkü.
0: Aa, öyle mi?
1: Unutulmuş. Yani hani unutulmuş derken hafızalarda var ama kimse bugünlerde çok dinleyen de
0: yani
1: yoktur.
0: Yeni, yani yeni nesle aktarılamamış mı diyelim?
1: Aynen öyle. Yeni neslin bilmediği bir eser.
0: O zaman bol bol çalacağız Hüseyin.
1: Çalacağız.
0: Tamam. Bizlere, teşekkür evet, ederiz.
1: Çok sağ teşekkür ederim. Hoş geldin.
0: Sağ ol, sağ ol. Evet, böyle güzel anılarla Demre çekimimiz sona erdi. Turizm kentlerinin yerel kültürünün yaşatılması için desteklenmesi bir kültür hizmetidir bize göre. En az altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi kadar bu hizmet de önemlidir. Çünkü kültür bir kere gitti mi geri gelmez. Sağlıcakla kalın dostlarım, hoşça kalın, görüşmek üzere.
2: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: Tanju Okan, Türk pop müziğinin köşe taşlarından biri olan melankolik

tarzı ve efkarlı sesiyle dikkat çeken Tanju Okan, 1938'de İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Babasının müzik öğretmeni olması, annesinin de çok iyi keman çalması nedeniyle çocukluğu müzikle iç içe geçen Tanju Okan, Manisa Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İtalya'da şan dersleri aldı. 1961'de profesyonel müzik yaşamına başlayan Tanju Okan, 1970'te en büyük hiti Hasret, 1972'de Öyle Sarhoş Olsam Ki ile büyük bir beğeni topladı. 1974'te yorumladığı unutulmayan şarkılarından biri de Kadınım oldu. 23 Mayıs 1996'da aramızdan ayrılan Tanju Okan, birbirinden özel şarkılarıyla Türk pop müziği tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Teşekkür ediyoruz. O zaman stüdyodaki alkışlar durmadı mı göre? Öncelikle stüdyomuzdaki değerli misafirlerimiz ve ekran başındaki çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri. Hepiniz Senin Şarkına hoş geldiniz efendim.
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınıza.
1: Yine bizim günümüz, yine bizim kanalımız, yine bizim programımız. Yine sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O tatlı heyecanını yaşıyoruz hepimiz tüm ekip olarak.
0: Her zaman olduğu gibi.
1: Evet, evet. Sizler için birbirinden değerli şarkılar, çok güzel türküler hazırladık. Umarım efendim kalbinizin kapısını birazcık aralayıp içeri girebiliriz. O niyetle hazırlanan güzel bir repertuar.
0: Ben ondan eminim. Bu haftaki şarkı her zaman öyle olduğunu düşünerek yapıyoruz repertuarımızı muhakkak ki ama bu haftaki şarkılarımız provada şöyle arkadaşlarımız çaldıkça,
1: evet, evet,
0: okudukça, seni dinledikçe ne kadar güzel şarkılar bir araya gelmiş dedim. Bir kere daha
1: evet.
0: Sevindim, mutlu oldum kendi adıma. Keyif alacağımız bir program. Umuyoruz ki sizler için de aynısı geçerli olur.
1: İnşallah. Kendi nazarımız değmesin kendimize diyorum.
0: Değmesin, değmesin, değmez. Güzel gözler bakıyor bize, değmez.
1: Peki çok güzel bir şarkıyla ben müsaadenizle bir uşak şarkıyla efendim devam edeyim.
0: Hay hay efendim, biz de sizi keyifle şu köşelerde, kenarlarda dinleyelim.
1: Kenarlarda, köşelerde diyorsun.
0: Bu şarkıyı da unutma.
1: Tamam. Baş tacısı.
0: Yaz kenara hemen.
1: Peki.
0: Ben geçiyorum yerime.
1: Hay hay efendim.

Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Hep birlikte okuduk göz göze. Gerçekten bazı şarkılar var, hep beraber okunuyor. Şarkı başladığı andan itibaren ana namesiyle, sözleriyle halkın gönlüne yer etmiş, gönlünde taht kurmuş şarkılar. Ve Türk müziğinin önemli şarkıları bunlar. 7'den 70'e inşallah geçecek şarkılar. Şimdi efendim çok sevdiğim abim Mustafa Keser hocamızın güzel bir şarkısı. Hepinizin yine bildiğini düşündüğüm. Ekrandan bize eşlik edin efendim. Duymuyoruz zannetmeyin. Kulağımız duymasa da gönlümüz duyuyor sizi. Eşliklerinizi bekliyoruz. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz efendim, var olunuz. Teşekkür ederiz dostlar.
2: Nasıl güzel geldi.
1: Teşekkür ederim.
2: Şurada dinlerken ben de seninle beraber okudum baştan sona.
1: Oh ne güzel.
2: Seyircilerimizle beraber okuduk değil mi?
0: Mikrofondan
2: okusaydın
0: ya.
2: Onlar da çok güzel eşlik ettiler.
0: Mikrofondan da okusaydın ya Esra'cığım.
2: İlk şarkıdan dedim şöyle şey yapmayayım.
1: Bak ya. Aramızda lafı mı olur? Biz bizeyiz burada. İkimiz şurada oturmuşuz.
2: Daha çok şarkımız var.
1: Şarkılar yaparız. Söylüyoruz. Ne
2: tamam,
1: olacak?
2: Daha çok var.
1: Kimse yok. Yabancı kimse var mı efendim
2: yok.
1: Aramızda? Yok.
2: Herkes aileden. Biz herkes bizeyiz. Bizden.
1: Evet. Oradakiler de öyle.
2: Kesinlikle aileden. Öyle. Evet. Kesinlikle öyle.
1: Ben müsaade istiyorum efendim.
2: Buyurunuz efendim. Dinlenmeyi alalım size.
1: Hay hay. Sizden ne dinleyeceğiz onu merakla.
2: Benim çok sevgili abim Aşkın Tuna'ya ait.
1: Evet. Aşkın abimize
2: sözler,
1: selamlar.
2: Okuyacağım eserde. Bestesi de yine çok değerli büyüğüm. Hüsnü Üstün'e ait.
1: Evet.
2: Son yıllarda çok fazla okunan, sevilen, dinlenen bir şarkı. Gittiğinde anladım.
1: Oo, çok güzel şarkı. Harika şarkı.
2: Eşliğini bekliyorum.
1: Ederiz efendim. Bu arada ilk şarkımız Erdinç Çelikkol Hoca'nın Nihavent'iydi.
2: İlk çıkış şarkımız. Evet.
1: Bursa'ya da selam olsun.
2: Sevgiler.
1: Seni de beni de çok severler. Evet, biz de Bursa'yı seviyoruz efendim. Öpüyoruz tüm Bursalıları. Evet.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu şarkının hikayesini sevgili Aşkın abi bir konserimizde öyle güzel anlatmıştı ki o hikayeyi dinlediğimden beri şuramda böyle mutlaka yaş birikiyor. Hiç sizi burada şimdi hüzünlendirmeyeyim. Ben yeterince hüzünlendim. Bence biraz hareketlenelim. Olur mu? Ne dersiniz? Haydi.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili maestromuz Onur Özel Çağlayan ve orkestrası çok kıymetli arkadaşlarımıza kocaman bir alkış lütfen.
1: Kocaman efendim.
0: Harikasınız.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ediyoruz
1: Gönlüne
0: efendim.
1: Sağlık.
0: Fıkır teşekkür fıkır. Ederim. Fıkır hani fıkır. Sana eşlik et dedim hiç bakmadın bile. Borcun var. Sonraki şarkılarda borcun var ona göre. Hadi tamam çok sıkıştırmıyorum gidiyorum.
1: Sıkıştırmadığı hali bu. Siz bir küçük, de kulisi küçük. Görseniz, bir de kuliste yaşananları görseniz ama şimdi konuşmayayım. Açmayayım bayramlık ağzımı. Evet peki. Bozmayayım kendimi. Evet. Evet efendim peki. Hakkı Yalçın, Gökhan Tepe bestesi. Sözler Hakkı abine, Hakkı abiye ait. Çok güzel bir şarkı. İsmi de çok güzel. İsmi de çok etkileyici. Sözler, şarkı, beste böyle demine düşmüş derler ya. Veda makamı efendim okumaya çalışalım. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum alkışlarınıza.
1: Gönlünüze sağlık efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu ışıklar, bu dekorlar, bir şeyler.
0: Vallahi yönetmenimiz Serkan kardeş, bir tane. Sağ olsun.
1: Diyorsun. Ben de

0: farkındayım. Bu ışıklar bana olsa diyeceğim, bana da çok yaptık.
1: Şimdi... Slow şarkılarda coşuyoruz. Evet sevgili evet. Adem'e de teşekkür ediyoruz.
0: Evet Adem Bey'e de teşekkür ediyoruz. Efendim yayın, yapım hakikaten.
1: Bütün arkadaşlarımızın emeği çok fazla da hani yönetmenimiz şöyle yapalım böyle yapalım diyor diye ben
0: tabii,
1: bir tek onun ismini
0: o
1: söyledim.
0: Genel
1: her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ses,
0: ışıklar,
1: o kadar
0: efek...
1: rahat duyuyoruz ki kendimizi şu anda.
0: Hayır,
1: mesela.
0: Şimdi, konu o değil, konuyu dağıtma.
1: Dağıttım. Peki hadi, tamam dağıt, toparlayalım. Peki.
0: Bana da yapıldı ama ben biraz caz yapayım dedim ama hiç oralı değil. Yönetmenim de kulağıma bir şey söylemiyor.
1: Bence çok... sen görmedin monitöre bakmadığın için.
0: Hayır bana da yapıyorlar zaten diyorum. Ben bir caz yapayım dedim ama onu da yapamadım. Ne sen istediğim tepkiyi verdin, ne Serkan abi verdin, ne Reyhan, kimseden bir ses çıkmadı. Yaptığımla kaldım deyiverdim.
1: Oo. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Demin bana neler dedi. Kuliste görseniz dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Görüyorsunuz ne kadar hanım hanımcık duruyorum burada.
0: İnanmayın.
1: Sizce öyle miyim?
0: İnanmayın. Sahne önünde...
1: İsmini bile çıkartmıyorum.
0: Bu gördüğünüzden daha güzeldir. Vallahi bakın. Yemin ediyorum.
1: Bak şimdi şaşırttı beni.
0: Vallahi bak yemin ediyorum. Yani inanmazsan abime sor diyeceğim. Gene şimdi antepçilik yapıyorum gibi olacak. Yapmayayım.
1: Tamam yine iltifat sayfasını kapatıyoruz ve şarkılarımıza devam ediyoruz.
0: Şarkılarımıza devam edelim. Çok güzel bir şarkı. Eski bir şarkı. Eski derken çok eski değil aslında. Bilenler bilirler. Bu şarkıyı İzmir'deki dostlarıma göndermek istiyorum. Oradan da istekler vardı. Bundan sonra artık birazcık repertuar fanteziye doğru gidiyor hocam. Buyurunuz. Sizdeyiz efendim.

0: Teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz, var olunuz.
1: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
0: Diyor ki, hani o vefasız senin sözün yemindi, ölümsüz aşkımız bir tek söze yenildi. Hani bazen bitti dersin ya da git dersin. Bir tek söz.
1: Öyle bir tek söz de olmuyor ama işte.
0: Nasıl da hayalin gözlerimden silindi, kalbimi çok kırdın, çok gücendim yalancı diyor. Bir daha ne arar ne sorarım. Çok etkiliyor beni bu şarkı. Sözleri de, bestesi de.
1: Çok güzel şarkı. Uzun zamandır da ben kimsenin okuduğunu
0: evet.
1: duymadım
0: çok
1: sanki.
0: Çok okunan bir şarkı değil.
1: Evet, güzel oldu.
0: İstek olduğu zaman sahnelerimde yer veriyorum. Evet efendim.
1: Peki o zaman ben de şimdi bir Selami Şahin şarkısı okuyorum.
0: Çok içli şarkılar seçmişiz bugün.
1: Sözleri içli ama ritim olarak biraz hareketli.
0: Evet.
1: O dengeliyor. Yani çok hüzünlenmeyeceğiz. Sözlere
0: sezon
1: çok
0: takılmazsın.
1: Sezon finali
0: gibi repertuar kız.
1: Evet, ne güzel
0: denk. Ama final yapmadık.
1: Daha
0: korkmayınız,
1: var.
0: Devam.
1: Daha var. Yazın başına kadar devam ediyoruz.
0: Buyurun
1: Seni efendim. Seviyorum diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum Hacer ve Fatih. Size de kocaman bir alkış, teşekkür ediyorum.
1: Neler oluyordu bugün?
0: Vallahi
1: Tepebaşı stüdyolarında neler oluyordu?
0: Güzel şeyler oluyor.
1: Evet. Gönlünüze sağlık. O çok final hocam ediyoruz. Gerçekten böyle.
0: Sevgili Onur Özel Çağlayan yazdı.
1: Evet, şu güzel kardeşim. Onur kardeşime kocaman alkış efendim, orkestramıza da.
0: Hadi ben kaçtım.
1: Peki, yani ne diyeyim?
0: Şimdi bir yudum su içeyim.
1: Ekip çok önemli. Afiyet şifa olsun. Canım benim. Neden orkestramız, neden orkestra şefimiz, kameramanlarımız, kuaförümüz, makyözümüz, tonmeisterlerimiz bu kadar kıymetli, yönetmenimiz, yapımcımız? Çünkü gerçekten bir ekip işi yapıyoruz ve hepimiz aynı gemide o gemiyi seyrettirmeye çalışıyoruz. O gemi batarsa hepimiz içindeyiz. Eğer yücelirse de hepimizin başarısı. Gerçekten bu sahnede olan başarının perde arkasında buradan daha fazla bir ekip var. O yüzden hem yayın açısından da bize destek olan, şu anda bizim için çaba sarf eden tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.
0: Bir dakika, şimdi o kadar güzel şeyler söyledin ki. Şimdi bu sözlerin altına aynen imzamı atarım demek için üşenmedim, böyle geldim tekrardan. Emeği geçen, bizimle beraber yol alan tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize sonsuz teşekkürler etmek istiyorum ben de hemen senin ardından.
1: Evet, evet. Ben kaçıyorum deyince bir şey diyemedim. Ben yani gitme diyecektim.
0: Baktım
1: ama.
0: Baktım ki önemli şeyler konuşuluyor. Hemen geldim, yetiştim.
1: Efendim. Çok güzel bir Müslüm Gürses şarkısı. Müslüm babacılara gelsin. Müslüm severlere gelsin. Özellikle stüdyo şefimiz, fanatik Müslümcümüz Muammer kardeşime gelsin. Kardeşim, senin nezdinde tüm Müslümcüler için okuyalım. Müslüm Baba'ya da rahmet olsun. Allah rahmet eylesin. Buradan analım gönlümüzden. Buyurun hocam.

0: Teşekkür ederim. Gönlümdesiniz canlar, sağolunuz. Gönülden alkışlıyorum.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sen de çok seversin.
1: Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. İlk defa duydum.
0: Bilmiyorsun.
1: Vallahi bilmiyorum.
0: Peki.
1: Ben zaten çok fazla, hani çok klasikleşmiş olanları tabii ki biliyorum. Herkesin bildiği.
0: Evet.
1: Küçükken çok dinlemezdim. Sonradan insan büyüdükçe, yaş aldıkça mı şöyle şurasına dokunuyor bilmiyorum. Sonradan bu şarkıları öğrenmeye başladım ve sevmeye başladım. Ne
0: Şimdi,
1: yalan söyleyeyim.
0: Beni yakan iki tane bıçkın abim var benim. Biri 10 yaş büyük, biri 6 yaş büyük. Ne kadar Müslüm Gürses, ne kadar İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay şarkısı varsa ben
1: İşlemişler
0: zaten
1: sana.
0: El kadarken onu
1: Belli.
0: Bana bir hatmettirdiler. Repertuarımı aldım onları. Allah onlardan razı olsun, şaka bir yana. Her zaman evimizde güzel müzik dinlendi. Babam daha halk müziği ağırlıklı dinlerdi ama güzel müzik dinlerdi. Annem daha sanat müziği ağırlıklı dinler ve yine dediğim gibi güzel müzik. Çünkü herkesin müzik kulağı var.
1: Her kültürden, her
0: evet.
1: tarzdan.
0: Abilerin biraz daha
1: dolmuş.
0: Anladığım kadarıyla, senin de anladığın kadarıyla bu tarzları dinlerlerdi, severlerdi. Çok akıllı, uslu iki abim vardı. Buradan selam olsun.
1: Selamlar.
0: Erkan abim ve Ahmet abim. Ellerinden öpüyorum. Çok akıllı, uslulardı. Çocuklukları, gençlikleri çok akıllı. Benim de öyle geçti Gaziantep'te. Kimseye dokunmadık yani. Kimseye öte git demedim.
1: Bir gidip Antep'e soracağım bakalım. Araştıracağım.
0: Sorarsan
1: nasıl bilirsiniz
0: olur.
1: İhsan Güvenç'i diye bir
0: ben
1: soracağım.
0: Ben türküyle sizi baş başa bırakıyorum. Hemen kapattık konuyu. Gittim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sağ olasın İhsan'cığım. Ne var sırada? Vallahi bugün böyle bilmiyorum neden.
1: Gönlümüz titriyor.
0: Böyle evet. Gerçekten şuramdan taşıyor. Yani okumak okumamak değil. Her dinlediğim orkestra başlıyor ya. İlk notaya bastığı andan itibaren. Bugün böyle bir ruh halindeyim.
1: Geçen hafta biraz rahatsızdın ya. Bugün iki katı gelmiş
0: evet,
1: sana.
0: Olabilir, evet olabilir. Tabii, çünkü tabii. Geçen hafta hep Allah'ım mahcup etme ya Rabbim diye çıktım bu

0: sahneye ne kadar belli etmemeye çalışsam da ondan önceki hafta da öyleydim
1: Hiç de
0: aslında.
1: Mahcup olmadı. Öyle derse mahcup
0: çok
1: olur mu?
0: Şükür,
1: Allah'ım
0: çok
1: beni
0: şükür.
1: mahcup etme der de.
0: Allah'a şükürler
1: Hiç
0: olsun.
1: Allah mahcup eder mi?
0: Bugün demek ki gerçekten işimi şevkle yapmayı,
1: Evet.
0: hissederek yapmayı
1: Ben
0: özlemişim.
1: gideyim bir tane daha söyle.
0: Sen bir tane oku. Daha var benim
1: Ama
0: türküm.
1: ağlatırım okursam.
0: Tamam
1: yani
0: ağlat,
1: iddiam yok
0: razıyım.
1: ama. Hani...
0: Razıyım. Ağlatacaksan sen ağlat.
1: Peki bir uzun
0: Razıyım.
1: hava okuyayım o zaman. Sevgili babacığım istemişti bu uzun havayı. Zamandan dolayı okuyamamıştık. İkinci kuplesini yarım kalmıştı. Özcan Baba da aramıştı. Demişti ki yarım kaldı benim türküm dedi. Olmadı. Onurum Osman abimle böyle göz göze okumaya çalışalım inşallah. Allah mahcup etmesin bizi de inşallah.

0: Osman Baba, eline sağlık.
1: Esra gel gel. Gel bizi hareketlendir bacım, gel.
2: Tam hareketlendirecek durumdayım zaten.
1: Onur'la konuştuk, dedik ki buna bir şey bağlayalım mı? Dedim ki bu öyle bir duygu ki, öyle yoğun bir duygu ki bunu bir doya doya yaşayalım. Hani bazen bazı duygular vardır, acıdır ama doya doya yaşamak gerekir. Çünkü bunun yakılışı, bunun dokunuşu böyle. Önce bunu bir hazmedelim.
2: Doğru.
1: Gene oynarız, gene eğleniriz. Biz bir müzik eğlence programıyız, her zaman eğlendiririz. Ama bazen bu güzel gözlerden yaş da düşüversin be.
2: Düşsün, düşsün.
1: Ağlamayan göz, ürpermeyen kalp olur mu hiç? Allah muhafaza.
2: Neyse, şimdi derin konulara girmeyeyim.
1: Gel.
2: Böyle anne baba deyince zaten şuradan benim, şuram böyle bir sızlıyor ya hani.
1: O zaman bizi bir Konya'ya götür, Konya'ya.
2: Hadi anamın babamın memleketine
1: hadi
2: bir gidelim,
1: gidelim
2: o zaman.
1: Da, hadi. Çağırırsan gelirim, yoksa buradayım.
2: Gel.

0: Evet efendim. Biz veda edelim.
1: Türküyü bitiremiyorum bir türlü.
0: Bitmesin.
1: Veda vakti gelmiş.
0: Efendim sevgiler, selamlar, saygılar olsun. Bizim günümüzde, bizim kanalımızda bizler sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda bizi şereflendiren dostlar ve ekran başında bizi izleyenler. Sağolunuz, var olunuz efendim. Teşekkür ederim canı gönülden.
1: Efendim, haftaya TRT Müzik ekranlarında aynı gün, aynı saatte sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
2: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
3: Mesnevi'de Hazreti Mevlana mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki ey mutrip bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip çalgıcıya müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Yarın TRT Müzik'te.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk...

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet Mustafa, dinlendin
2: mi? İyi, vallahi dinlendim abi.
1: Dinlendiniz. Biz şimdi çalışmada Konya'ya gezeceğiz. Aslında biraz hem gezeceğiz hem de çalışacağız. Biz de Konya'yı tanımamız lazım. Nereler var? Şu anahtarı bırakalım. Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: Çok teşekkürler her şey için. Gayet güzeldi. Akşam yine geleceğiz.
3: Oktay Bey, siz Zafer Akın'ı buyurun.
1: Öyle mi? Oo ne güzel. Dediğiler severim. Rotamız müzik ekibi bizi Zafer Akın'ı ama ağır. Bu çocuklar.
4: Ne çıkacak kağıt içinde?
1: Ooo araba anahtarı var burada. Çok güzel. Evet. Ben arabaları çok severim. Bir de Zafer Akın'ı. Evet, rotamız müziğin bu özel yolculuğuna hoş geldiniz demişler. Sizlere bu hafta sadece bir aracın anahtarını değil, aynı zamanda keşif, ilham ve müzikle dolu unutulmaz bir serüvenin kapısını teslim ediyoruz demişler.
5: Çok iddialı.
1: Aracınız hazır, görev mektubunuz yolda. Bir de görev mektubu var mısınız? Sonra bakacağız ona. Kalbiniz ritmini bulmaya başladı bile. Ben heyecanlandım. Bu yolun size ilham, güç ve güzel anılar getirmesini diliyoruz. Araç ve program hepinize hayırlı olsun, yolunuz açık olsun, melodileriniz bol olsun demişler. Cide bir not var. Birinci bölüm görev mektubumuz aracın torpidosunda hazır. Heyecan verici, vay be. Sevgiyle rotamız müzik ekibi. Harikasınız. O zaman araca gidelim. Bakalım görevimiz neymiş?

0: Mustafa
1: valla ben kullanırdım ama yok bugün sana.
0: Ben kullanayım abi.
1: Sen kullan, kapıyı açıyorum. Buyur. Coşkun'un görev kağıdı da şeyde aldım, torpidoda, onu da okuyalım. Bakalım neler yapacağız bugün. Şoförün nasıl?
2: İyidir abi, şoförün iyidir.
1: Bakacağız. Hem şimdi araba kullanmaya benziyor mu, benzemiyor mu?
2: Her yerde kullanırız abi araba.
1: Görevimiz geliyor.
2: Görevimiz neymiş?
3: Evet, okuyorum. Sevgili rotamız müzik yolcuları, bugün ilk adımınızı atıyorsunuz. Rotanız geçmişiyle, taş sokaklarıyla, kilise ve camiyi yan yana taşıyan ruhuyla Sille. Sille neresi? Hiç
4: Sen var mı aranızda?
1: İlk kez gidiyorum.
3: Bu kadim köy size sadece tarihiyle değil, sesiyle de ilham verecek. Bir de görevimiz var arkadaşlar, onu da görün şu anda. Sille'de kısa bir keşif yürüyüşü yapın. Bu köyü dinleyin. İnsanların sesini, rüzgarların uğultusunu, taşların yankısını duyun. Ardından belirleyeceğiniz bir açık alanda ya da tarihi bir noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı sergileyin.
1: Dünyaya güle güle bence. Müzisyenin yapabileceği en güzel görev müzik yap. O zaman gidelim.
3: Aynen, aynen.
1: Bagajda eleştirelim. Sille yolcusu kalmasın. Buyurun.

Şimdi görev kağıdımızda Sille de müzik yapacağımız yazıyordu. Yani sanırım yarım saat çalacağız. Tabii nerede çalacağımız konusunda tam bilmiyorum. Şimdi gidip göreceğiz orada tarihi mekanları.

0: tarihi mekanının önünde bir yerde çalacağız yarım saat.
1: Gidelim de bir müzik yapalım diyorum. Ben müzik yapmak istiyorum ya galiba.
2: Benim ellerim kendiliğinden oynamaya başladı ya artık böyle. Yavaş yavaş bir gelsin de bir artistlik yapayım falan diyorum.
0: Ben bir yeri görmeye gittiğimde heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorum. Yeni,
2: yani.
0: Yeni görmeye gittiğimde çok da araştırma yapmıyorum dediğim gibi. Yani bakıyorum ne var ne.
1: O anı yaşamak.
0: O anı yaşamak lazım.
2: Heyecandan ziyade biraz merak var bende. Nasıl bir yere gidiyoruz? Yani burada nasıl bir yerde çalacağız mesela?
0: Rotamız müzik. Müziğin peşindeyiz. Bir yandan da mesela bir şehre gelince bir yerlerini görmeye gidersin işte. Ne bileyim bir köprüsü olur, bir yeri olur, şurası olur. Ya iki iş, bir hem gezi hem de müzik gibi düşünün bunu. İşte dediğim gibi yıllar önce Mustafa'yla bir araya sokakta gördüğümde şimdi buradayız. Aradan yıllar geçmiş. Şimdi bu projede hep beraberiz.
1: Evet.
0: Aslında o yani Süleyman ve Gözkun'la yeni tanışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani ilk kez çalacağız aslında biz.
1: Evet.
3: Bence güzel olacak sizinle geliyor ya. Beraber uyumumuz güzel yakalayacağız.
1: Aynen.

0: Valla sanırım doğru yoldayız. Buradan değil, orası kesin. Buradan. Mustafa Efendi tarafından.
1: Mustafa Efendi.
0: Ama bence şey yapmalı. Sille Belediyesi'ne söylerim, çok çeşme var. Çeşmelerin bütün... Bence çeşmeler çalışsın ya. Bir Nevşehir havası var burada. Nevşehir kokuyor yani. Böyle çömlekler, evlerin yapısı. Aynen. Ama çok güzel bir yer ya. Vallahi bayıldım. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Evet sevgili dostlar, bugün Konya'nın güzel mahallesi Sille'deydik. Sille sokaklarını gezdik, insanlarla tanıştık, kahvelerini içtik ve sonra akşam güzel bir müzik programı yaptık burada. Bir sonraki programımızda yine Konya'nın güzel bir ilçesinde ya da mahallesinde tekrar görüşüp tekrar müzikler söylemeye devam edeceğiz. Rotamız müzik devam edecek. Haftaya tekrar görüşürüz. Sevgiler.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya

0: Hoş geldin kardeşim.
1: Ben bunu hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Hoş bulduk.
1: Arkadaşlarımız hoş da hoş geldi.
0: Şimdi ne oldu? Yine bir klasik yarattık ve...
1: Evet, bu bizim klasiğimiz oldu.
0: Klasiğimiz oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi ayrılık çalışıyorduk. Çalışırken siz tutamadınız kendinizi. Efendim yine bir...
1: Yine bir...
2: Zamanlama problemi oldu.
0: Bir girizgah yaptınız evet. Ve dedik ki o zaman bununla açalım.
2: Zaten...
0: programı.
2: Direkt yani 9'u duyunca ben direkt daldım.
0: Tabii, çok tabii. Güzel oldu.
1: Onun sihri 9'da. 9'u dokunduğum
0: sen
1: anda.
0: Sen tutamıyorsun 9'u. Çok güzel oldu. Elinize sağlık.
1: Eyvallah. Ben hepimizin eline sağlık.
0: Sertan'la biz özellikle çok
1: Sertan,
0: eğlendik.
1: Sertan'ımın
0: ritmi alana kadar bayağı eğlendik biz.
1: O ritimsiz haliyle de güzel falan diyor. Tabii tabii. Seviyoruz mu, dövüyoruz mu?
0: Şimdi ayrılıkla açtık. Azerbaycan'a gitmişsindir.
1: Gittim. Coşkun. Hatta orada doktora yaptım.
0: Dur ya bunu biraz anlat. Nasıl ya?
1: Tabii tabii. Yani işte konservatuar, buradaki konservatuar yüksek lisans. Hemen akabinde doktoraya başladım. Üzeyir Hacıbeyov Üniversitesi'nde tabii. Ama tabii tezi vermedim.
0: Türk müziği üzerine mi?
1: Tabii yani şöyle.
0: Peki makam şeyi soracağım. Bizim makam sayımızla onların makam sayıları çok alakasız.
1: Ya, tabii farklı.
0: Nasıl oldu peki?
1: Aynı görünen makamlar da işleyişleri birbirinden farklı.
0: Nasıl oldu senin yani zor oldu mu ya da
1: yani
0: sana
1: orada,
0: bambaşka bir şey kalmış?
1: Tabii tabii ya şöyle zaten hani çok sevdiğimiz hani zaten Anadolu içerisinde de hani Azeri hani Türklerin müziğine yakın olan eserler, ezgiler var zaten. Hani az çok aşinayız ama tabii orada yani doktora hani çatısı altında aslında biraz daha teorik yani şeylere, konulara aslında değindik. Ha. İcrasaldan ötürü daha ziyade biraz ben biraz etnomüzikoloji kısmına biraz odaklanmıştım o süreçlerde. Ama işte dersler falan verildi ama tez kısmına pek vaktim yetmedi. Çünkü işte konserler falan da filan derken öyle.
0: Çok zor oldu.
1: Yani. Oraya kadar yani okul hayatımı sürdürebildim. Ondan sonrası kaldı ama çok gittim yani bakıyor.
0: Ben de her gittiğimde bir şey öğreniyorum oradan. Şimdi mesela biz bunu bir kere Doğan Canko abimizin albümünde, ona saygı albümünde yapmıştık. Yanlış bilmiyorsam da aslında popüler manada biz Doğan Canko'dan öğrendik ayrılığı. Sonra konserlerde çalıyoruz. Özgür bir gün dedi ki, bu aslında böyle Azerbaycan'daki bir topluluk, iki toplumun ayrılığından bahsediyormuş. Biz hep bunu bir aşk parçası olarak, bir aşk ayrılığı olarak anladık veya yorumladık ama bu da beni çok etkilemişti. O yüzden senin okuluna selam gönderelim o zaman.
1: Okula okula Azeri müzik ustalarına selam olsun.
0: Hepsine
1: yani,
0: selam.
1: İnanılmaz ustalar var orada. Ben ilk yani en etkilendiklerimden biri şeydi Üstad Ramiz Guliyev'di. Tar üstadı. Onun böyle çok eski böyle işte televizyon yani siyah beyaz ekranlarda çekilmiş kayıtlarını bulmuştum üniversite yıllarımda. Hani böyle şey o zaman tabii cevval böyle günde 13-14 saat bağlama çalıştığımız gençlik ateşi. O zaman hani ne öğreniriz daha böyle farklı tavırlar falan derken böyle
0: günde bir 12 saat bağlama.
1: Tabii tabii. 12 yani az olanı. Neyse ömür öyle geçti yani Ferman.
0: Vay be.
1: Tabii tabii yani. Ama artık çalışmıyoruz. Oluyor. Artık çalıyoruz yani. Hani
0: çalıyoruz.
1: O safa müzisyen yani icracılar bilir. Bir yerden sonra hazır yemek.

0: diye bir şey vardır bizde. Biz şimdi
1: Hazırlamayı ikileri biçiyordu.
0: evet, yani aynen. Yani yok, çalışmak başka bir hikayeydi. O tam o dönemler işte Ramiz Guliyev'in kayıtlarına ulaşmıştım. Ya o bileği, o icrayı görünce ha dedim, tar kalsın, pardon.
2: Ay çok
0: Tamam
2: güzel onun
0: yani,
2: sesi de ya.
0: o kalsın, o kadar yani.
2: Ben orada bir tar kaydı yaptım. Of çok çok
0: Yani
2: çok keyifli.
0: bambaşka bir hikaye, başka bir disiplin var
2: Evet
0: orada.
2: evet.
0: Çok kıymetli müzisyenler var. Hepsine selam olsun.
2: Hepsine selam olsun. Şöyle bağlayacağım. Eurovision'da bize her zaman 12 puan veren, bizim de hep onlara 12 puan verdiğimiz Azerbaycan diyeceğim ve Manga'dan We Could Be The Same'i bir çalalım istiyorum,
0: Haydi
2: izin
0: süper.
2: verirsen
0: Harika
2: kardeşim.
0: olur.

0: şöyle yaparlar ya, şu anda gelen bir bilgiye göre. bir gün eğer tekrar Eurovision'a katılırsak İstanbul Düetrio gidiyormuş.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dam dam dam marş.
1: Artık nasıl döneriz onu bilmiyorum. Yani gideriz ama nasıl döneriz onu bilmiyorum.
0: Valla
1: ağzına sağlık, elinize sağlık
0: çok
1: ustalar.
0: çok teşekkür
1: Eyvallah.
0: ederiz.
1: Güzel
0: Ben de
1: oldu.
0: buradan yine hani tüm Türkiye'ye bize o zaman destek verdi herkes. Çok herkese bir daha selam göndermek isterim yani. Şimdi bir Pir Sultan Abdülhamit, ya iki tane senden alalım yine ama
1: Yine sıralayalım dertleri.
0: sıralayalım dertleri. Bir Pir Sultan Abdal'la
1: Tamam, şu yalan
0: girelim mi?
1: dünyaya geldim gideli.
0: Ben de izin verirsen size bir dem vereyim.
1: Vallahi
0: Sizi bir
1: harika olur.
0: demleyeyim, olur mu?
1: Aynen, şöyle bir
0: Tamam.
1: güzel bir girişle
0: Süper.
1: başlayalım.

0: Valla ne güzel oldu.
1: Çok güzel oldu ve
0: Ağzına sağlık Ferman'ım valla. Güzel bir giriş oldu yani.
1: yani ben size eşlik ediyorum sizin güzelliğinize.
0: Yok estağfurullah ya. Yok yok. Sen çok bir güzellik kattın hikayeye. Biz yoksa yine aynı tas aynı ama başlar giderdik
1: Yok
0: yani.
1: estağfurullah olur mu?
0: Güzel bir sohbet kattın, muhabbet kattın.
1: Burada şunu da ben hissediyorum. Sanki böyle birbirimizle başka bir şeyler de öğreniyoruz. Başka bir
0: Evet,
1: yerlere
0: evet.
1: yolculuk da yapıyoruz gibi. Bu beni çok
0: Bu
1: heyecanlandırıyor. O yüzden.
0: kesinlikle öyle. Ben de mesela hani arada böyle işte biliyorsun konuklarla da seninle de farklı müzik disiplinlerine böyle hani eldeki kuzularla böyle dahil olmaya çalışıyorum. Arada hani onlar beni çok mutlu ediyor, etkiliyor. Zaten sevdiğim bir hikaye. Burada da bunu böyle sık sık yapıyoruz. Bu çok bana da keyif veriyor yani.
1: Seni etkiliyor değil mi? Bu çaldığımız
0: Tabii
1: özellikle
0: tabii, kesinlikle.
1: orada seni etkileyen bir hikaye var. O Yusuf'un hikayesi.
0: Tabii
1: Orada
0: Yakup
1: yazanlar.
0: Peygamberle tabii oğlunun hikayesi bizim tarihimizde bilinir. Hani üzerine çok hatta türküler de
1: Çok
0: yapılmıştır, vardır. O
1: o hikayeden
0: işlenmiştir.
1: çok beslenilmiş
0: Evet
1: yani.
0: evet yani o çok hüzünlü. Benim her böyle yani onun geçtiği bir şeyi gördüm ben de böyle bir gözlerim doluyor. Bir yani bir başka duygular hissediyorum. Hikayenin tamamı külliyatı başka bir çünkü
1: Doğru.
0: Derya.
1: Bir iç çekti zaten
0: Evet evet orada bir
1: hikayeniz.
0: yine bir geldi.
1: Elinize sağlık.
0: Eyvallah. Ustaların eline sağlık.
1: Şimdi Duygu Soylu konuğumuz
0: Duyguyu
1: olacak.
0: alıyoruz.
1: Evet.

0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
2: Hoş
1: Çok
2: geldin. Hoş geldin
1: heyecanlıyım.
2: Duygucuğum.
1: Evet, hoş bulduk. Şahane bir program.
0: Teşekkür ederiz. Valla Coşkun seni öve ve bitiremiyor zaten. Yani
1: Ya,
2: incileri dökmesinden anlamış olmamız lazım tabii.
1: Teşekkür
2: Ferman Hanım,
1: ederim.
2: tabii biz yani Duygu'yla normal hayatımızda aynı senin gibi. Senden iyi olmasın. Yani çok güzel bir dostumuz canım o da.
1: Evet.
2: Zaten sürekli görüşüyoruz. Onun zaten bu güzel sesinden olabildiğince istifade etmeye çalışıyoruz. Konserlerine gidiyoruz tabii. Yani işte albümünü dinliyoruz falan. Evde de çok çalar. Valla
0: Vay be.
2: güzel oldu yani. İyi ki geldi değil mi?
0: Evet, mutlaka gelmeli, bizimle olmalı demişti.
1: Ya,
0: Harika oldu.
1: şahane.
0: Nasıl
1: Çok
0: gidiyor peki?
1: mutluyum.
0: Neler yapıyorsun?
1: Yani aslında bu süreçte mümkün olduğunca üretmeye devam ediyoruz. Ne kadar bir albüm çıkarmış olsak da ve o pandemiye denk gelse de ve benim gibi yine böyle birçok arkadaşım da aynı durumdan muzdarip albüm yapan arkadaşlarım. Ama yani çok da güzel albümler oldu. O pandeminin öyle bir artısı oldu
0: Evet
1: galiba.
0: evet öyle oldu. Herkes
1: Şimdi
0: kendinde başka bir şey buldu. O müziğe de ve sanata da
2: kendiyle
0: yansıdı
2: kaldı
1: yani.
2: çünkü bu
1: Kesinlikle.
2: yani normal akışta bu zamanı bulmak belki zor oluyordu. Hani
1: Değil
2: kötü bir
1: mi
2: durumu iyi
1: aslında?
2: bir
1: Evet.
2: duruma ya yine işte
0: Beynimiz
2: evet.
0: oyunları çok güzel oynuyor
2: Aynen
0: bizim de
2: aynen.
0: zaten. Aynen.
1: Kesinlikle. Ve şu an şarkılar aslında doğru zamanını bulmaya başladılar
0: Tamam bak bu
1: diye
0: güzel
1: düşünüyorum.
2: evet güzel
0: Tabir
2: bir
0: oldu.
1: Ve
0: Kesinlikle öyle.
1: demlendikçe, bekledikçe daha da güzelleşen şarkılar olduğuna inanıyoruz. Çünkü

0: Çünkü albüme katkıda bulunanlar zaten acayip isimler. Başta Kenan Cimiz olmak üzere. Bu onun bestesiydi zaten. Kenan Doğulu
1: Kenan
0: bestesi.
1: Doğulu'ya
2: Dostumuza
1: abi
2: çok sevgiler.
1: sevgilerimizi gönderelim.
0: Sözleri de aynı şekilde. Ve Fikri Karayel'de aslında nakaratını da
2: Aa,
0: Fikri
2: süper.
0: Cimiz
2: Harika.
0: yazmıştır. O da
1: Ona da
0: yardımcı
1: selamlarımız
0: olmuştur
2: olsun. Çok
0: böyle.
2: selam.
0: Evet, çok
2: Kenan'la
0: kucak
2: ben de
0: dolusu.
2: şarkı yazma şansına eriştim. Manga ile birlikte çok eğlenceli oluyor. Eminim siz de
0: Ya
2: çok eğlenmişsinizdir yani.
0: kesinlikle.
2: Çok selam olsun hepsine, tüm müzisyenlere.
0: Evet. Yani her birine tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Böyle o yani ayrı ayrı o kadar değerli taşlar ki böyle müthiş bir kolyeye
2: Evet,
0: sahip
2: evet,
0: olduk
2: evet.
0: yani onların sayesinde. Onu da böyle en güzel şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Sizlerle ama can buluyor. Çok teşekkürler
1: Estağfurullah
0: tekrar.
2: Biz de kendimizce
1: Sen
2: böyle
1: canı
2: bunu.
1: vermişsin zaten o şarkılara.
0: Ya bu da ilk
1: Hepsi döküldü
0: programı.
1: farkındaysan tabii.
0: Evet, şarkının da ilk programı oluyor. Yani
2: Öyle mi?
0: evet.
1: Oo, çok
0: O
1: işte bu
0: yüzden
1: hocam.
2: Modeli eder
1: İşte
2: beni.
1: bu.
2: İşte bu.
1: Şimdi böyle attık
0: İşte bunu beklemiş yani.
1: Biz bunu
0: Evet.
1: bekliyorduk işte.
0: Evet,
2: Vay
0: kesinlikle.
2: be,
0: Oh,
2: çok
1: ya,
0: böyle
1: bir başka hissettik değil
2: biz
1: mi
2: de yine
1: böyle?
2: perküsyonda
1: Tabii.
2: Coşkun ve Ferman
1: Sen
2: olarak.
1: tabii burada yokken burada neler oluyor bir
0: Değil
1: bilsen.
0: mi? Neler oluyor?
1: Yani
0: Tahmin edebiliyorum yani.
1: tahmin
0: Tahmin.
1: edemeyeceğin şeyler oluyor.
0: Onları bir ara ben rejiden rica ederim falan.
2: Çok çok teşekkür. Çok eğlenerek kapatıyoruz
1: Evet.
0: programı. Ne güzel, ne mutlu.
2: seninle birlikte.
1: Güzel
0: Ben
1: enerjisiyle
0: de böyle
1: vallahi
2: harika
1: yorgun
2: oldu.
1: olursunuz
0: olursunuz diye çok üzülüyordum aslında. Çünkü sabahtan itibaren
2: Evet,
0: başlıyorsunuz
2: başlıyoruz
0: ve
2: çekimlere.
0: oldukça yoğun çekimleriniz geçiyor.
2: Çok
0: Ben
2: güzel bitti ama.
0: ya
2: Evet. Ha, çok samimi söylüyorum
0: aynı
2: yani. Çünkü
0: güzel.
2: herkes de o enerjiyi
1: Evet.
2: aldı. Çok eğlenceli bitti
1: Canım benim,
2: sayende.
1: ayağına
2: Biz
1: sağlık valla.
0: aynı de. Çok çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi o zaman hangi parçayla kapatıyoruz? Neyle kapatıyoruz?
0: Evlerinin önü versin.
1: Oo, şimdi
2: Harika.
1: ne güzel de söyler.
2: Harika.
1: Hadi
0: Ya ilk
1: çalmaya
0: kez
1: çalışalım.
0: söyleyeceğim bu arada.
1: Bak bu da ilk oldu Ferman.
2: Ritimlerde hiç ben bu sefer o girmem.
1: O zaman iş
0: Gayet
1: başa düştü bu anda.
0: Evet.
2: O
0: Kesinlikle.
2: zaman Duygu
1: Haydi.
2: Soylu'yla veda ediyoruz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Daha
1: Ayağına sağlık
0: nicelerine.
1: Duygucuğum.
0: Tekrar
1: Sesine,
0: hayırlı
1: gönlüne
0: uğurlu
1: sağlık.
0: olsun programınız.
2: Sağ ol,
0: Şahane bir
2: teşekkür
0: program.
2: ederiz.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle.

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Arkun. Sen. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksun'cum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar, sağ olsun. Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama evet, sohbetimiz olacak mutlaka.
3: Kaynaşırız zaman.
0: Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde. Ne zaman bir çello ihtiyacımız olsa özel gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nerelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümsel mi yapılıyordu ve evet. Özel'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane yani, bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki nereye koyayım ki yani... Hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 25 ne bileyim bizim tabii, seninle aramızda herhalde 2 yaş 3 yaş falan
1: vardı. 2 yaş vardır.
0: Yoktur 2-3
1: yani.
0: Vardır.
1: Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki o kadar
0: sevindim. Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda
0: Fuat abi var değil
1: bir
0: mi?
1: Bir tarafımızda Mazhar abi geliyor.

0: giriyor. Yani Orhan çok... abi kapıdan giriyor. Orhan Barış abi, Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu meşhur.
0: FT stüdyosu. Tabii seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben ilk İstanbul'a geldiğimde FT stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz, ruhu şad olsun, Yaşar abi, canım amin, abimiz. Yine seyircilerimiz bilmedi, Kempa ve Gündem grubun ayrılmadığı, daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli, evet. Allah
0: ah canım benim. Sendromuz var.
1: Sendromuz abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz beraber, bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Çellon'la birlikte ekibe dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii, hani insanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte tabii. Hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Gerçekten. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta söylediğim gibi evet. çok 30-35 senenin üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor. Çok şükür.
1: Saygıyla yani, nerede
0: önünüzü saygıyla saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığınız yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz
0: yaşa,
1: her zaman.
0: Çok yani. Sağ ol. Aynı şekilde bil mukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve Sezen'le de, Sezen çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe bak, başlama sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen de ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç. 97'de rahmetli zaten bir uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özel Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onur oldum. Çok büyük onur oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk defa duyduğunda değil mi enstrümanla birlikte duyduğunda ki yani gerçekten bir yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim. Vallahi billahi.
1: Estağfurullah. Yani müthiş. Çok mahcup oluyoruz. Söyleme
0: ya ne olur söyleyeyim. Çalalım söyleyeyim yani. Ne olur. Ne zaman nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha. Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksun'cum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kabağı'na geliyorum. Evet. Orada çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kabağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
1: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının da adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken Selçuk. Rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı Ünal abinin, Ünal Narçın'ın sözlerini yazmış olduğu.
0: Sözlerle Ünal abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Halbuki biz
0: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sende değil mi yani? Nefesli varken şarkı... Ama yani cello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Şöyle ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: ben yani de değildim. Arkada,
1: vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk... birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım.
0: Fena, güzel gidiyor değil mi?
1: okuman lazım.
0: Duygu var çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani yıllarca oldu. Reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: ama ne güzel oldu, rubat oldu, şahane oldu, evet. Harika oldu. Helal olsun. Evet. Ben çok yakıştırdım yani, çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani.
1: Dilimizden geldiği kadar, yani. Elimizden geldiği
0: kadar. Fazlası da geliyor, evet. Helal olsun.
1: Sağ ol, senin takdirin, sağ olasın.
0: Helal olsun. Erap'cığım, evet. Seni tanıştık, evet. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan aldınız.
2: Babam müzisyendi, hem edebiyat öğretmeniydi.
0: İsmini de lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün, Erol hocam. Evet. Saygılar olsun.
1: Öğretmenlerimize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan, öğretmenlerin yanında falan, öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle
2: fizik,
0: mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim, kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa, ne de iyi
2: ondan
0: olmuş.
2: Sonra serüven öyle başladı yani. Vallahi İstanbul hayatı. Olmuş.
0: Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak, tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup, değil mi yani, o eşliğin içerisinde bulunmak. Bence çok tabii, güzel olmuş yani.
2: Müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla karşılaştırdı. Yani. Ve denk geldi işte. Özer abi,
1: Göksun abi. Karşılıklı ama yani, her şey karşılıklı. Erat da öyle düzgün.
0: Gönlünüze göre vermiş.
1: Göksun da öyle, şükürler olsun.
0: Ama şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Yani, inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında ümitli şarkılar, şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda. Ben bile böyle duruyorum, saygıyla dinlemek istiyorum. O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
1: ne demek?
0: Şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı, Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye, evet. Rubato. Evet.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil
1: Eyvallah.
0: mi? Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan
0: İlkokulu
1: böyle.
0: orada bitirip. Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint-Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi, Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani
0: Aynen
2: çok
0: öyle.
2: yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: bestedi
2: rağmen söz bestedi ona
0: onu.
2: ait.
0: Helal olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi? Doğru.
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Eşe.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire de biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Doğru,
0: güneşe, doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür dedim.
2: kardeşimize de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Hadi.
0: gönlümü.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler.
0: Yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
1: Tabii.
0: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle deniştirdik şarkıyı. Deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön Bebeğim'i gönderdiğimde, okuduğunda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle, orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastıman da aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden olmazdı, iki söyledim valla.
0: Mümkün değil.
1: Söylemeden olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi bizimle beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor.
0: İnanılmaz.
1: Serhan'a yapıyoruz. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol. Serhan Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun Ayşekiller hep. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün. Ve tekrar bizimlesin ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler
0: çok
1: olsun.
0: Çok şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil mi?
1: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır.
0: Değil mi?
1: Öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama.
0: Yaşa.
1: Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen hadiseyi hayra çevirmek, kudretli insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Şükür,
1: yani
0: çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde. Aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha dediler
0: ama.
1: Çok
0: acayip bir şey. Yani sesimizi kaybetmek, ben şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
1: 2020
0: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gitti. İlk başlangıçtan
1: 84'te
0: beri
1: başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzellik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin. İnşallah Rubato'yu çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun. Rahmetler olsun.
0: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmunga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok yaşayın, çok yaşayın. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok yaşayın, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Valla. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş konuşuyorsun yani. Abi sağ ol.
0: Abi, sağ ol.
1: Bizi
0: valla,
1: o kadar yüceltin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın gerçekten. De. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Bizim olsun. İçin de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkürler ediyoruz.
0: Sağ olun. Ekibimize sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Göksun. Çok güzel bir röportajda konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu. Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine. Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da ve Ümit Sayın albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz. Eyvallah. Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet evet. Paslaşıyoruz Anadolu Kavağı'na, o stüdyoya gidip geliyoruz. Eyvallah. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki, inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı, Gülen Dam. Onu okuyayım diyorum, ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya, Bosna yani. Ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda. Ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum. Dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey,
0: evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta, evet, geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol.
1: Bu anlamda
0: vallahi,
1: da
0: çok teşekkür. Mahcup, sen de beni mahcup ediyorsun.
1: Olur mu öyle şey? Olur mu? Doğruları söyleyince.
0: Çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun valla. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşımız geçmiş.
1: Çünkü dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O stüdyoya girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen.
1: Hepimiz birbirimizi
0: seve seve
1: yapardık yani.
0: Hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. Kıdemler var arada, o saygı tabii, seviye terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada. Tabii.
0: Aynen öyle, yaşa yaşa geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel, doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülen Dam'ı söyle de dinleyelim o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Allah çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım. 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel.
1: Şahane. Daha neler gelecek neler.
0: Sen tükendin ben tükendim diye bir şarkımız var. Eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tan'ın şarkısı.
1: Taştaş'ın şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı Allah. Can tükendi.
0: Süpermiş.
1: Bir yerde. Hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Allah. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tan'cığım selamlar olsun.
1: Son zamanlarda
0: Harun
1: o da gerçekten.
0: Harun Kolçak. Vesile tanışmıştık.
1: En Harun son Kolçak yani konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
0: Vallahi.
1: Selam olsun kardeşim.
0: Selam olsun. Bekliyoruz Tan'cığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor. Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: Paylaşmak çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman öyledir.

0: Her
1: Her
0: zaman.
1: zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
0: Gel
1: Sen
0: canım.
1: bizim bir şeyimizi oku, sen bizimle birlikte çoğalırsın.
0: Aynen öyle.
1: Öyledir. Bizim
0: Güzellikle
1: sevenlerimiz,
0: çoğalıyoruz.
1: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
0: Yaşa yaşa,
1: insanı
0: aynen öyle.
1: öyle olur yani.
0: Vallahi ne güzel ettiniz, ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
1: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden geleni
0: Kesinlikle.
1: yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
0: Ama
1: ekranları
0: ruba dolup da
1: başındaki
0: güzel bir ses
1: insanlar da
0: çıkartmak, tek bir ses,
1: eyvallah.
0: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
1: Eyvallah abi
0: Ben
1: sana.
0: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabii oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
1: Grupçuluk çok zor.
0: Çok zor değil mi?
1: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
0: Aynen öyle.
1: düşünmek
0: Bir
1: zorundasın.
0: peştesin.
1: Tabii.
0: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
1: E
0: Nasıl
1: tabii
0: oluyor?
1: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
0: Solist
1: Yani
0: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz
1: gene,
2: abi.
1: yani
0: Anlaşıyorsun
1: şöyle
0: değil mi?
1: şöyle
0: Güzel.
1: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Erep diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
0: Değil mi? O hep beraber o.
1: Anlaşmalarımız bu
0: Ya,
1: mihvalde
0: güzel bir
1: oluyor.
0: anlaşma.
1: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
0: Tabii.
1: Yani büyük sorunlarımız
0: Olma
1: olmadı.
0: ihtimali de yok zaten yani.
1: Ya
0: Değil mi?
1: yani
0: Tabii.
1: müzisyen adamın derdi müzik olur, başka derdi
0: Aynen de
1: olmaz
0: başka ne
1: yani.
0: olacak? İyi ki geldiniz.
1: Eyvallah.
0: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üstatlarından dinlediler.
1: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle
0: Kesinlikle
1: düşünüyorsanız
0: öyle,
1: hep
0: kesinlikle.
1: birlikte ne mutlu bize
0: Kesinlikle
1: yani.
0: öyle.
1: Hep birlikte.
0: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpura hazırladınız bize. Ben hiç
1: Evet.
0: tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
1: Eyvallah.
0: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokunuruz değil mi?
1: Aynen.
0: Kapanış yapıyoruz.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Ekranı başında bizleri izleyen TRT Müziği'nin çok kıymetli seyircileri, izleyenleri, yeni programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu haftaki konuğum çok heyecanlıyım. Bugün diğer programlara göre çok da yakışıklıyım diye düşünüyorum. Benim hemen hemen 13-14 yıllık arkadaşım, kardeşim, dostum. 7 yıl fiilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda beraber çalıştık. Sevgili Siyah Al kardeşim, çok heyecanlıyım. Seni 13 yıldır görmemişim. İnan ki seni kardeşim kadar seviyorum. Hoş geldin, şeref verdin. Ben seni tanıyorum. Önce bir kendini bize tanıt. Ondan sonra sırayla senden bugün çok güzel bir türküler dinleyeceğiz.
1: Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. İnan bana, ben de çok uzun yıllardan beri aynı sahnede olmanın güzelliğini ve mutluluğunu yaşıyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Biliyorsun biz çok uzun yıllar birlikte çalıştık.
0: Evet, 7 yıl.
1: Ama yani böyle sanki yine aynı heyecanı yaşıyoruz değil mi?
0: En son senle Cemal Reşit Rey'deki sahne evet. gibi. Ama tabii yıllar sana çok daha güzel tınılar vermiş. Tekrar söylüyorum. Ben hiç değişiklik görmedim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni önce bir tanıyalım kardeşim benim.
1: Ben çok uzun yıllar biliyorsunuz orkestralar müdürlüğünde solistlik yaptım. 2 tane albüm yaptım. Hala da fiilen çalışıyorum. Hem yurt dışı hem yurt dışı programlar yapıyorum. Böyle canım, güzel güzel türkülerimizi söylüyoruz.
0: Seyircilerimiz
1: bırakmadık.
0: Merakla bekliyorlar. Senden ilk eserimizi alalım.
1: Peki.

0: Ağzına
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Teşekkür
0: Ama bir şey
1: ederim.
0: Söyleyeyim. Samimi söylüyorum bak. Uzun zamandır görüşmedik. Yemin billah ediyorum. Sesin gittikçe güzelleşmiş. Kendin gibi.
1: Çok teşekkür
0: Ağzına
1: ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Buraya sık sık gelmem gerekiyor sanırım.
0: TRT bizim ikinci evimiz.
1: Evet.
0: Yani biliyorsunuz.
1: Bu kadar güzel iltifatlar alınca biraz daha gelmem
0: yok,
1: gerekiyor.
0: Yok bu işin torpili yok. Varsa var yoksa yoktur.
1: Çok ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok sağ olasın.
0: Şimdi değerli izleyenler Allah mekanını cennet etsin. Ali Kızıltuğ biliyorsunuz ben her programda Reyhani'den, Çobanoğlu'dan, Ali Kızıltuğ'dan, Yoksuli'den eserler okurum. Bugün de bir ağıt yapmış Ali Kızıltuğ. Onun bir uzun havasını seslendirelim inşallah.

0: Sevgili Melat kardeşim.
1: Nasıl güzel okudum
0: çok
1: böyle.
0: Çok teşekkür. Mekanı cennet olsun, okutana bakmak lazım.
1: Gerçekten.
0: Bir de dertli olunca daha da güzel okunuyor.
1: Hem buradan dertlendik, hem buradan dertlendik. Gerçekten.
0: Cansın.
1: Çok
0: cansın.
1: Ciğerden okudun.
0: Çok teşekkür ettim. Ali Kızıltuğ mekanı cennet
1: evet,
0: olsun.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Allah razı olsun. Senden güzel bir eser alalım.
1: Evet. Ben de bugün seni gördüm bu gözle. Deveyi düzde gördüm. Sürmeyi gözde gördüm.
0: Başım üstüne.
1: Şükür
0: başım
1: olsun üstüne. Allah'a seni bu gözle gördüm.
0: Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun.

0: Can benim güzel kardeşim. Canım ne güzel bir sestir.
1: Ya.
0: Vallahi böyle saatlerce dinleyebilirim seni.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına
1: Ama biz
0: sağlık.
1: Böyle aynı sahnede olmanın keyfinden belki de böyle güzel
0: Ben
1: söylüyoruz.
0: diyorum ya 13 yıl dile kolay.
1: Evet.
0: Şimdi biz hem arkadaşız, dostuz, kardeşiz.
1: Evet.
0: Bir de tekrar söylüyorum. Sen güçlü bir sessin. Ben seni yorumda çok
1: Çok
0: beğeniyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi buradan sevgili Kahtalamıçı'ya Mustafa abi hürmetler sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. O da rahatsızmış. Benim gibi tedavi geçirdi. İnşallah iyiye gelirsindir. Mustafa abi ben bir iki kanalda misafir ettim. Bana göre asrın en iyi ozanlarından, en iyi seslerinden, en iyi söz yazarlarından. Onun okuduğu bir eseri okuyayım ben.
1: Bu arada sen de çok vefalısın. Bütün ozanlarımızın türkülerini tek tek tek söylüyorsun. Hem de isimlerini vererek. Bu ne kadar güzel bir şey ya.
0: Şimdi benim kıymetli kardeşim, öldükten sonra
1: Evet.
0: bir anlamı yok ki.
1: Evet.
0: Yani sağken bilmek lazım. Mustafa abi de Kahtalamıçı bildiğin gibi.
1: Eskiden beri böylesin ama.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten.
0: Çok sağ ol kardeşim benim.

0: Ercan'cığım biz bugün dinleyicilerimizi bayağı bir yaraladık değil mi?
1: Şimdi dediğin aynen doğru. Mustafa abi bunu gönlüne yazmış.
0: Öyle mi?
1: Diyor ki sökebilseydim yerinden kedilere atacaktım. Yani o kadar diyor beni mutsuz ettin, o
0: Evet.
1: kadar beni perişan ettin. Senden hemen güzel bir türkü alalım, hiç
0: O
1: arayı
0: zaman
1: soğutmadan.
0: Pelek Çakmağı'nı
1: Oo.
0: üstüme çaktı.
1: Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık. Bunu orkestrada ben okuyordum. Sana değil daha mi? Güzel yakıştı kardeşim.
1: Yok
0: benim.
1: Sen de çok güzel okuyordun.
0: Ama ne kadar duygu türküler değil mi?
1: Evet
0: yani
1: çok.
0: Türkülerin içinde bir de içeriğine baktığınız zaman o kadar güzel anlamları var ki. Tabii bunu buradan hissetmek lazım.
1: Çünkü yaşanmış.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: kesinlikle.
1: Mi? Çünkü yaşanmış.
0: Şimdi değerli izleyenler, TRT Şeş'te okuduğum iki tane eser vardı. Bugün aklıma geldi. İki tane aşk türküsü söyleyeceğim. Bir tanesi Delal. Delal dediğimiz bir ağıttır. Güneydoğu'da, doğuda. Sevdiğinin sevdiğine yazdığı bir türkü. Bir kıta ondan okuyacağım. Peşine de yine diyor ki Bete, yani sensiz olmuyor diyor. Günlerim sensiz, gecelerim sensiz ama ben sensiz olamıyorum diyor. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Bunu da sevenlere gelsin. Hiç ara vermeden senden hemen bir türkü alalım.
1: O zaman biraz havayı değiştirelim. Neşet Ertaş'tan.
0: Başın üstüne.
1: Niye çattın kaşlarını? Burada serbest okuyabilirim herhalde.
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Olur mu?

0: Benim kent orkestrasındayken okuduğum eserlerden bir tanesi. Çok okurdum, çok söylerdim. Ağzına sağlık, çok da güzel. Sen bunu yanılmıyorsam bir filmde de bunu jenerik bir olarak kullanmışlardı. Bu var, bir de bir uzuna vardı senin,
1: evet,
0: baba bugün
1: vardı.
0: Aynen.
1: Evet, evet.
0: Bir şey söyleyeyim, onu da yapalım mı?
1: Yaparız birazdan.
0: Aynen. O zaman bir tane ben okuyayım.

0: Sevgili Siyal kardeşim, Davut Sürer'in de mekanı cennet olsun. Bunlar duayenin inşallah bir dahaki programlarda rahmetli Çobanoğlu'nun güzel eserleri var, Rihan'ın eserleri
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet.
0: Her programda okuyoruz. Senden hemen bir tane daha alalım.
1: Öyle mi?

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel
0: en kıymetli
1: oldu.
0: Kardeşim.
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: Güzel oldu. Türküleri de kendin gibi güzel okuyorsun.
1: Çok teşekkür
0: Ağzına
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi ben bir tane izin verirsen bir tane uzun av okuyayım.
1: Estağfurullah.
0: Erzurumluyum ya. Bir Erzurum dağına kurdum iskele diyelim. Bunu hatırlarsan 18 Mart Çanakkale Şehitleri'nin anma programında.
1: Evet.
0: Yine seninle programda okumuştuk. Orkestrada. Arkadaşlarla onu bir icra edelim. Onun peşine de İstersen beraber güzel bir türkü icra edelim
1: evet,
0: sen olur mu?
1: Evet, hareketli türkü okuyalım. Evet.
0: Tabii ki.

0: Bu da Erzurum'a gitsin. Sevgili Sihal kardeşim, hoş geldin, şeref verdin. Senden son türkümüzden önce bir veda duygularını alalım seyircilerimize.
1: Yani bu kadar zamandan sonra seninle tekrar aynı sahnede olmanın gerçekten mutluluğunu ve gururunu taşıyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Beni davet ettiğin için de gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum.
0: Baş tacısın.
1: Ve bu güzel ekibe de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel eşlik ettiler. Güzel bir hareketli türküyle bitirebiliriz değil mi?
0: Başım üstün, evet. Ekranı başına bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, değerli dostlarımız. Umarım güzel bir program dinlemiş oldunuz. Bu haftaki programımızı güzel bir hareketli türkümüzle bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Kariyeri boyunca birçok film ve dizi müziğine imza atan sanatçı, 2008 yılında Deli Deli Olma filmini Özgür Akgül'le birlikte yaptığı müzikle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği dalında ödül almış ve 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta çalışmasıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür.
1: Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa.
0: 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı Hakim Bey olmuştur.

2013 yılında çıkan ve 10 şarkının yer aldığı Hiç Konuşmadan adlı ikinci albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait Acıyı Sevmek Olur mu adlı parça olmuştur. Bana sorun bir kim haklı?

2015 yılında 3. stüdyo albümü Hepsi Benim Yüzümden dinleyiciyle buluşmuştur. 12 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası Cihan Güçlü imzalı Olur O Zaman adlı şarkı olmuştur.

0: 2018 yılında Neden Böyleyiz albümü yayınlanmış, toplam 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı sözü ve müziği Murat Ak'a ait Hara parçası olmuştur.
1: Bana yine yüzünle gel, tek sözünle gel.

Bir Şarkı Vardı Ya, sanatçının 4. albümü olup 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2022 yılında müzikseverlerle buluşan albümün ilk teklisi sözleri Abdullah Nail Bayşu'ya, müziği ise Orhan Gencebay'a ait Sevemedim Karagözlüm olmuştur. Albümün açılışını ise bir Barış Manço klasiği Ali Yazar Veli Bozar'la yapmıştır.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla.
1: Çok
0: ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok

Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te. Tanju Okan, Türk pop müziğinin köşe taşlarından biri olan, melankolik tarzı ve efkarlı sesiyle dikkat çeken Tanju Okan, 1938'de İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Babasının müzik öğretmeni olması, annesinin de çok iyi keman

çalması nedeniyle çocukluğu müzikle iç içe geçen Tanju Okan, Manisa Lisesi'ndeki eğitiminin ardından İtalya'da şan dersleri aldı. 1961'de profesyonel müzik yaşamına başlayan Tanju Okan, 1970'te en büyük hiti Hasret, 1972'de Öyle Sarhoş Olsam Ki ile büyük bir beğeni topladı. 1974'te yorumladığı unutulmayan şarkılarından biri de Kadınım oldu. 23 Mayıs 1996'da aramızdan ayrılan Tanju Okan, birbirinden özel şarkılarıyla Türk pop müziği tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay be.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: Ya efendim, ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösterilir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Nedir yani? Yani yapmak istediğinde gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim, mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: ya. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rabbi.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağuzağar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın efendim?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerinin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii 1000'e yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya. Böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim,
1: Ya.
0: anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
1: Ya.
0: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Sözde Mehmet

0: Vay
1: Yani,
0: efendim vay.
1: evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor
1: ama
0: efendim.
1: bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olmasa.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Evet.

0: türlü olmaz.
1: Gerçekten
0: dün
1: hesap
0: vardı,
1: sorarlar bizden
0: evet,
1: bu mübarek
0: dün
1: gün.
0: vardı, niye bugün
1: Evet,
0: yok mesela? Sorarlar insana. Yani dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
1: Evet, çalışmak
0: Burada
1: gerekiyor.
0: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın. Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
1: Tabii
0: Ama
1: tabii.
0: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
1: Evet.
0: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
1: Oturup çay içerler miydi bizle acaba?
0: Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani Allah alem ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
1: Maalesef öyle
0: Burada
1: oldu.
0: çok büyük bir gayret lazım.
1: İnşallah tekrar neşvi
0: İnşallah.
1: nema bulsun.
0: İnşallah,
1: Yeşersin
0: inşallah.
1: efendim.
0: Teşvik ediyoruz
1: Eyvallah.
0: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatına güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
1: Evet.
0: teşvik ediyoruz.
1: Tabii.
0: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
1: Oy oy oy oy.
0: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini Mustafa Nafiz Irmak'tan
1: Bestelediği.
0: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar. Bir bakalım nasıl okumak nasıl olurmuş.
1: Samimiyetin
0: İhlas
1: doruğu.
0: ve samimiyetin
1: Ya
0: doruğunu bir
1: vallahi
0: keşfedelim
1: öyle.
0: burada. Buyurun.
1: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ederim, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok iyi
1: lisanın ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra
0: ya
1: etmiş.
0: müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz beraber
1: Böyle
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkiz Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Evet.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Yani ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesele çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel.
0: stiliyle
1: Aferin.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler
1: Evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani.
1: Ha.
0: Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende. Yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiş.
1: İkisinin de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet.
1: ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
1: Ya.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin. Onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme. Ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Ve bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler ortaya çıktı. Onları tekrar notayı alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Yani o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler
1: Müthiş
0: yapmışlar.
1: şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya yani
0: Tabii.
1: bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Ya. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem vay. Diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil evet. Mi?
0: Anlaşılmazsa öyle olur. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.
1: ...23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira.

Sevgili izleyiciler, bugün yine sizler için muhteşem şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık. Şimdi kendinizi müziğin ritmine bırakın çünkü neydi o şarkı? Başlıyor. Programımıza Hande Yener'den bir şarkıyla başlıyoruz. Söz ve müziği Fettah Can'a ait. İlk dinlediğimde çok etkilendiğim bir şarkı olmuştu bu benim. Hala söylerken, dinlerken o etki devam ediyor üzerimde. Sizler için armağan söyleyeceğim. Hadi bakalım.

0: Sırada bir Nalan şarkısı var şimdi. Sözleri Seda Akay'a, müziği ise Niran Ünsal'a ait. Orkestra arkadaşlarımdan Murat ve Burak sevgili Nalan'a eşlik ediyorlar sahnede.
1: Evet, yakın zamanda da hatta bir konserde birlikteydik. Buradan selam olsun. Bu şarkının baslarını çok severim ben. Dinleyiciler, izleyiciler hepsi bu şarkıda Murat'a dikkat kesebilirler.
0: Ben de Nalan'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sizler için farz et diyeceğiz şimdi.

Şimdi söz ve müziği Tarkan'a ait bir şarkıyla devam edeceğiz. İnci Tanem diyeceğiz. Tarkan'ın bu şarkısı yurt dışında da epey sevildi. Düzenleme ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Hazırsanız dinleyelim.

0: Hayatımda introsundan en çok etkilendiğim şarkılardan biri bu benim. Hatta zaman zaman bu şarkı beni ağlatır, onu da itiraf edeyim. Çünkü muhteşem bir bağlama introsu var. Bugün de Halil Çeşmecioğlu bizim için icra edecek o introyu. Çok büyük bir duygu yoğunluğuyla yazıldığına da eminim. Çünkü yaşanmadan bu şarkı ortaya çıkmaz gibi geliyor bana. Mazhar Alanson'dan dinlemiştik. Şimdi de Özgür Pazarlı'dan dinleyeceğiz bakalım.
1: Bu arada Sezen, Mazhar Alanson aksesuar olarak şapkayı çok sevdiğini biliyorum. Bugünkü kullanmış olduğu kasket de herhalde özel bir seçim oldu Özgür için.
0: Büyük ihtimalle.
2: Ya denk gelmesi güzel oldu. Mazhar Alanson'un ben tarzını, tavrını çok beğenirim. Çok cool bir adam değil mi ya?
1: İnanılmaz.
2: Konuşma tarzı. Ağır hareket eder ya böyle. Çok iyi, benim çok hoşuma gider.
0: Allah uzun ömürler versin. Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.

açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler.

Efendim, biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara da yer veriyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkı söyleyeceğiz sizler için. El Adamı diyeceğiz.

Şimdi sırada 90'lara göz kırpan bir şarkı var. Sözleri bana ve Aykut Büyükçınar'a, müziği Aykut Büyükçınar'a ait olan bir şarkı. Pes diyeceğiz.

Günümüzde hala birçok sanatçı tarafından söylenen bir şarkı bu. Özellikle son dönemde. Benim de söylemekten yine çok keyif aldığım şarkılardan biri bir Ferdi Tayfur klasiği. Hatıran Yeter Gelecek.

90'lı yılların popüler şarkılarından hem arabesk ezgiler taşıyor hem de pop diyebiliriz bu şarkı için. Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait, Sibel Can'ın kariyerinde de çok önemli bir yere sahip bu şarkı. Kanasın.

Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz albümünden bir şarkı var sırada. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Bu da klasik şarkılar arasında yerini almış bir şarkıdır. Akşam güneşi diyecek bize sevgili Özgür Pazarlı.

Şimdi sırada bir Kayağan bestesi var. Bu şarkının ilginç yanı 1990 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil etmesi. Gözlerinin hapsindeyim söyleyeceğiz sizler için.

Zaman çabuk geçiyor. Bir sezonun daha sonuna geldik. Unutulmaz bir müzikal yolculuktu bizler için. Gerek kamera arkasında, gerek kamera önünde bizlere eşlik eden tüm ekip arkadaşlarıma, orkestra arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni sezonda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim, dediğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönüllerinize sağlık. O kadar güzel icra edilince gerçekten eminim ekran başındaki dostlarımız da sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her seferinde müziğe geri dönmesi, aslında tamamen başka yerlere doğru savrulan hayatı ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de. Evet. Her tarzda, her, ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde, evet, o kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki, evet, hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
0: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu ve eminim şimdi

0: Evet,
1: gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da şöyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
0: Aşkın her türlü halini o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Sezen Aksu. Biz de yaşamamız gerekmiyor. Bir film sahnesi gibi o anı bize izlettiriyor. Biz de o şarkıların içine giriyoruz. Ve hayatımızda gidememi belki bir sevgiliye, belki bir çocuğa, belki bir anneye, belki çok sevdiğimiz arkadaşımıza söylüyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep birlikte.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek yine?
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burcu'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot, aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona, hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki, adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet. Ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha, bir kez daha gönüllerine nakşetti. Az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin, bir bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var. Ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm, her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.
0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili
1: selam
0: dostlarımızın
1: iletelim lütfen.
0: Ekran başındaki kıymetli müzik yolcularında eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu. Ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki diyor ki ne seninle ne sensiz. Ne ayrı, ne yan yana. Sonra diyor ki, her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var.
1: Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye değer mi hiç? Değmez. Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeni...

Gerçekten yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik. Sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan...

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınız için sizler stüdyomuza ve ekranları başında TRT Müziğin müdavimleri, kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine Türkü Deryası'nda gahi hüzünleneceğiz, gahi eğleneceğiz. Birbirinden güzel ezgileri Türkü Deryası'ndan dalga dalga hanelerinize, evlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu programda kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzur

0: Sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz. Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Ve diyoruz ki...
1: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Diyorum. Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sohbet ettikçe, zaten evet. Dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizzatı
2: çok
0: efendim,
2: teşekkür ederim.
0: Dinlemiş
2: sizin bakışınız, sizin pırlantalığınız. Sağ olun varın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım evet. İstersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim kuvvetli alkışlarınızla. Yeah.

0: Mahrettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönülde temel bırakmadın. Çok sağ ol.
2: Ay hanım, 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve Ayhan diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olasın.
0: Sohbet edeceğiz ama böyle kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Herhalde. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Allah, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum. Teşekkür ederim. Hem sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür
1: ederim. Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle yerini buluyor.
2: Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Dedim ya, gizli pırlanta.
1: Sevemedim, kara gözlüm seni doyunca diyeceğiz. Birlikte söyleyelim mi? Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Maçıydan Hanım'dan.
1: Kars yöresine doğru gidelim. Ana meni yaz ağla. Yaz ağlama güzel ağla.
0: Çiğdem Elmas için alkışlarınız. Buyurun.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
2: Ağzına sağlık.
1: Ayrıca Tara özellikle bir teşekkürüm olsun. Teşekkür ederim.
0: Yusuf Altun.
2: Ay hanım, herhalde şimdi seninle değil mi canım, evet, benim? Abi. Peki kardeş, buyur.
3: Çiğdem abla ritmi bayağı hızlandırdı. Ben de elimden geldiğince düşürmeye çalışacağım.
4: Ama ben programın başında söyledim. Evet, evet. Ya hüzünleneceğiz, ya eğleneceğiz. Türkü deryası öyle dalga dalga efendim. Evet. Sürekli dalgalandırır duygu dünyamızı.
3: Güzel iki tane türküyle devam edelim. Bir Musa hocamız analım, Musa Eroğlu'nu. Arkasından Neşet Ertaş'ı. Bakalım.
4: Haydi bakalım, alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Çok teşekkürler. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
1: evet, acaba ne seslendirecek?
2: Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin.
3: Evet,
2: çünkü çok önemli Allah bir ozanımız. Allah nurlar içinde yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: Teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Büyük bir alkış.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Arkadaşlar, Bir Türkü Deryası programının daha sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Şeref haberiniz. Sağ olun.
1: Şerefler verdiniz. Gerçekten. Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
0: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
1: Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Seda'cığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seda'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi ihya
0: ettim. Ama doğru söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet,
1: yanlış
0: hatırlamıyorsam.
1: Evet. 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş gibi.
0: Çok güzel bir
1: gibi.
0: Program olmuştu o
1: çok
0: da.
1: Çok evet. Keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim ediyoruz. Yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
0: seni mutlu ediyor değil mi?
1: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
0: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
1: ama
0: ya.
1: Ama işte yolda öğreniyoruz yani şeyi.
0: Evet.
1: Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o
0: evet.
1: kadar destekliyor ki olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir şey.
0: Bir şey soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı sevgili Meral'le biliyorsun.
1: Tabii
0: eşimle
1: ki.
0: Beraber almıştık.
1: Tabii ki.
0: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu
1: i̇nşallah.
0: Sene bir ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
1: tabii
0: imkanlar
1: ki.
0: Oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için.

0: Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program, değil mi?
1: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
0: Evet.
1: ikimizi ilk biz konuk
0: İlk konuk
1: olmuştuk.
0: olmuştuk, evet.
1: Yani ilk bizim
0: Aynen öyle.
1: programımızı
0: Doğum oradan
1: çekmiştik.
0: çıktı.
1: Aynen öyle.

0: güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de ben çok teşekkür ederim. Bence bu önemli bir şey.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda.
0: Babadan oğula.
1: Babadan oğula. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde, kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu, çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela gençlik çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam bile bulamam. Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum.
0: Müthiş diyorum, bir arşiv yani.
1: Ya inanılmaz, çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum, çok tipsizmişim ama ya bu arada. Ya. Şimdi daha iyiyim yani.
0: Kendime ama bir şey söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
1: Küçükken.
0: Ya çünkü gençlikte bir şey var. Yani evet. Daha doğrusu yaşanmamışlık var.
1: Evet, doğru.
0: O da bir öyle. Masumiyet var. Doğru. Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
1: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
0: Bence bu kadar şeyden sonra
1: şarkıyı unuttum çünkü. Hadi bakalım.
0: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Seda'cığım ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka
1: var. Şimdi bakıyorum o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte. Mod düşürdüğün andan itibaren
2: işte.
1: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
2: kesinlikle çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü kesin.
2: Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türk Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki, ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem evet, oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
2: Her zaman.
1: Her zaman da arkamda sağ olsun.
2: Arkanı sağlam almışsın.
1: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
2: Çok.
1: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
2: Ama
1: Can Olgun öyle.
2: Öyle. Yani isimler. Mesela az önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin evet. sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama evet. Onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi evet, dinliyoruz. O evet. kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal.
1: Evet.
2: İşte dediğim gibi

0: Çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz ve bu çok önemli bir şey yani.
1: Fazıl bir gün demişti ki çok hoşuma gitmişti. Benim için söylemişti gerçi bunu ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani bu
0: Evet.
1: ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi diyorlar ki abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
0: Evet.
1: Nasıl
0: Bence
1: konuştum?
0: sen onu çok güzel başarmışsın
1: Ah,
0: zaten
1: çok
0: ve
1: teşekkür ederim.
0: yıllardır da aynı şeyi devam
1: Çok
0: ettiriyorsun
1: teşekkür
0: yani.
1: ediyorum.
0: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir
1: Çok
0: şey.
1: da zor.
0: Mutlaka.
1: Çok da zor.
0: Mutlaka.
1: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
0: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence...
0: Ailede var mı müzisyen falan?
1: Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar, uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum, mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın yani. Da.
1: Belki de ama insan
0: çünkü bazen çok istesen de olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da hayırlısı
1: değil istiyoruz. Mutlaka ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyormuş.
0: Olması gerekiyormuş.
1: Ama inan ki bu böyle şey de demiyorum, şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım. Yani.
0: Evet. Yok, ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Gecenin bir saatinde şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum tabii
1: çünkü
0: ama.
1: Çünkü ben insanların hayatını kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bundan çalıyorum çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem tabii, lazım. Tabii. Uğraşmasınlar. Yok, sonra
0: yok. Çok, çok da iyi yaptın. Latif ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
1: Zeki Müren.
0: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
1: Ne güzel.
0: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolga'cığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
1: Evet, ne iyi ettin de çağırdın.
0: Bir daha çağırırsak gelir misin?
1: Her zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
0: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen...
1: Sağ ol.
0: Çok sağ ol ya, gerçekten bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor, o yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum, söyleyemiyorum da evet. Yetmiyor çünkü ya, sadece teşekkür ederim.
1: Aynen bir iki kalp, o zaman
0: bir
1: şarkı
0: iki
1: söylemek lazım.
0: Bir dostum var, evet, o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
1: Tabii
0: çok teşekkür
1: ki.
0: Ederim tekrar.
1: Buna ben veda demeyelim olarak. Kısa bir ara diyelim.
0: Kısa bir ara var, evet.
1: Belki yine bir gün. Belki. Vedaları her sevmiyoruz zaman. Hakan.
0: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım, sen de bir şeyler söyler misin?
1: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlarla herkes çok güzel söylesin, duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler.
0: Herkes
1: güzel
0: şarkısı
1: olsun olmasın. İyi aynen geliyor insana.
0: Saygı ve sevgiyle efendim.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsın.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

0: Geldim.
1: Gel Jale, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, görüşmeyeli.
1: Görüşmeyeli. Efendim,
0: canımın içi.
1: 90'lar akustikte bugün çok sevdiğim, değerli bir arkadaşım konuğumuz. Sevgili Jale.
0: Canım.
1: Hem yaklaşık 30 küsur yıllık bir dostluk ve o günden bugüne kopmayan bir arkadaşlık, kardeşlik. Ve bir işbirliği içerisindeyiz aynı zamanda da
0: çok
1: 90'lar
0: mutluyum.
1: Projemizde.
0: Çok mutluyum.
1: İyi ki geldin, bizi çok mutlu ettin.
0: İyi ki geldim, evet ya, özlemişim de.
1: Evet, şimdi
0: görüşmeli çok az evet, oldu ama özledim.
1: 90'lar deyince bir o zamana gideceğiz biraz sonra. O dönemin en güzel şarkılarını seslendireceğiz. Güzel bir repertuar hazırladık seninle. Ve tabii senin bu müzik yolculuğunla da ilgili bazı öğrenmek istediğimiz bilinen veya bilinmeyen gerçekler var. Onları da biraz deşeceğim ben bugün.
0: Deş. Tamam. Deş. Sana her şey serbest.
1: Evet. Teşekkür ederim.
0: Canımsın.
1: Sağ olasın.
0: Canımsın.
1: Efendim, TRT Müzik ekranlarında bizi izleyen izleyicilerimize buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarak programımıza başlıyoruz. Gel Güzelim Gel adlı şarkıyla açtık programı. Bu herkesin seni tanıdığı şarkı direkt bu muydu yoksa bundan öncesi var mıydı?
0: İlk Üzgünüm.
1: İlk Üzgünüm'dü.
0: Ondan sonra bu.
1: Ondan sonra yani.
0: İkinci sırada.
1: İkinci albümde mi bu yoksa aynı
0: evet,
1: albüm?
0: Evet, ikinci albüm. Beni Hatırlarsın albümünde Üzgünüm Son Geceler'deydi.
1: Süper.
0: Ve Beni Hatırlarsın albümünde bütün şarkılar bitmişti. Garo abi bir gün stüdyodaydık rahmetli Aysel Gürel falan. Bir tane lokomotif, hep o zaman da bir lokomotif şarkı evet. şeyi vardı, furyası. Bir
1: o
0: lokomotif.
1: Zamanlar kaset önce
0: tabii,
1: sonra
0: kaset, CD.
1: Tabii. Her albümde minimum 10 şarkı yer alıyordu.
0: Tabii.
1: Bazı albümlerde 12-14 falan da oluyordu.

0: oluyordu.
1: Tabii.
0: Bazı albümlerde de nadiren 8-9 şarkı oluyordu. Kayahan abi böyle 7-8 şarkı yapardı falan. Onun öyle bir şeyi vardı.
1: Evet.
0: Ama genellikle 10 şarkı olurdu. Ve evet. A100'ü B100'ü diye de bir kavram
1: tabii,
0: vardı.
1: Tabii tabii. Yani...
0: Ve A1 denilen şarkı en önemli.
1: Çok önemli tabii. Yani işte o lokomotif şarkıyı bulamadık dedi Karı abi. Aa buluruz dedi Aysel. Yani güzelim geldi diye başladı. O öyle söyleyecek dur o zaman dedi Garo abi besteledi o yazdı o dakika oldu girdim okudum bitti şarkı.
0: Vay be.
1: Evet.
0: Ve yani orada 10-15 dakika belki bir saat içerisinde yapılan şey o ruhla ortaya
1: tabii,
0: konan şey.
1: Tabii tabii.
0: Aradan
1: çok
0: 30
1: önemli
0: yıl
1: işte.
0: Geçiyor hala seviliyor hala dinleniyor.
1: Ya çocuklar çok sevmişti o şarkıyı çünkü benim bitmek bilmeyen hala 61 yaşındayım ama bitmek bilmeyen bir Mickey Mouse, işte Donald Duck filan böyle hastalıklarımdan dolayı rahmetli Mustafa Maya da Mickey'li Donald Duck'lı filan bir klip çekti.
0: Evet.
1: Ekosu elbiseyle o Ekosu elbise ne satıldı ne satıldı ne satıldı. Sonra ben çok sevdiğim bir hayranıma hediye etmiştim.
0: Tabii.
1: Yani 90, çok önemli oldu.
0: Ya şöyle çünkü 90'lı yılların başında özel televizyonların da kurulmasıyla beraber
1: tabii.
0: Klip şeyi başladı,
1: tabii.
0: Furyası başladı
1: tabii.
0: Ve o kliplerde de kullanılan imajlar aslında şarkıyla güzel örtüştüğü zaman
1: kesinlikle.
0: Çok büyük etki
1: tabii,
0: yaratıyordu.
1: 93'te klip sıkıntımız yoktu. Mesela Üzgünüm'ün klibi yoktu mesela. Bir Mehmet Ali Erbil, Çiğdem Tunç'un yaptığı Gecenin Rengi programında işte Antalya'ya gitmiştik. Tayfun Dinçer deniz kenarında sabahın 5'inde kaldırdı beni. Öyle o zaman görseller çekerlerdi.
0: Televizyon için çekilen.
1: Tabii TRT'de çok çekerdi
0: TRT'de,
1: çünkü tabii.
0: Evet ya.
1: Sonra Şule dedi ki ben o görüntüyü istiyorum. Şule Bekiroğlu kulakları çınlasın. Ben bunu yayınlayacağım dedi televizyonda
0: ve
1: yani.
0: O klip haline geldi.
1: O klip oldu.
0: Süper.
1: İzin verdi sağ olsun İsmail Umaç ve Tayfun Dinçer.
0: Süper.
1: Mesela dedin yani A1 çok önemli. Biz Gülüz abla, ben, pek çok kişi hep son geceler diye takıntımız o. Biz yok son geceler dedik. A1 son geceler oldu. Pardon Garo abi filan biz son geceler dedik. Gülüz abla hayır dedi. Üzgünüm.
0: O,
1: 6. sırada. Üzgünüm.
0: Evet, demek ki daha
1: üzgünüm.
0: İyi koklamış olayı.
1: Acayip ya.
0: Şimdi o zaman Üzgünüm'le devam edelim istersen.
1: Evet, 93 üzgünüm. Yılı sevgili Zeynep Talu sözleri ve bestesi Garo abime ait.
0: Garo Mafya'na ait.
1: Mafya'na ait.
0: Çalıyoruz. Üzgünüm.

0: Süper süper.
1: Ay ne güzel
0: süper.
1: Oldu.
0: Ya senin bu enteresan etkileyici sesin. Yani şimdi mesela sahne programı yapıyoruz birlikte. Sen bizim tabii biz 90'lar grubu kurduk. Çok değerli isimler var. Jale ile ben de o ekibin içerisindeyiz. Ve Jale tabii orada şöyle bir fark yaratıyor. Enerjisiyle bütün sahneyi ayağa kaldıran ve beni en çok yoran kişi olarak.
1: En çok yoruyorum. Önce haklarını helal et vallahi.
0: Helal hoş olsun. Onu diyeceğim ama işin gırgır yanı bir...
1: Hiç sıkılma benden değil mi?
0: İşin gırgırı aşk olsun. İşin gırgırı bir tarafa senin slow şarkılarda da inanılmaz etkileyici bir yorumculuğun var.
1: Çok teşekkür
0: yani bu
1: ederim.
0: Yani üzgünüm de onlara örnek şarkılardan biri.
1: Çok
0: bunun
1: teşekkür
0: dışında sahnede olsun biraz sonra söyleyeceğimiz yine romantik slow şarkılar var. Onlarda da böyle çok enteresan bir yorumun var. O ikisini bir arada çok güzel bir
1: ruh halim
0: kombinasyon.
1: De öyle. Çok ağlarım,
0: öyle
1: çok
0: mi?
1: Gülerim.
0: Ha.
1: Rahmetli anneme benzemişim.
0: Peki birdenbire ağlarken güler misin yoksa hani o kadar
1: gülebilirim hızlı... de yani o an sen komik bir şey söylesen ya da mutlu olacağım bir şey söylesen gülerim yani. Herkes şaşırır.
0: Tamam, reaksiyon veren bir bünye var işte. Her
1: evet,
0: şey çabuk
1: evet.
0: Reaksiyon.
1: Ama çok sulu gözüm yani.
0: Bu iyi bir şey.
1: Dedikodu yapayım, Hakan Eren çok kızıyor bu uyuma.
0: Öyle mi? Ama bence iyi bir şey bu.
1: Güzel yani, bir şey.
0: Yani... Tepki vermek ve vücudun o anda vermesi gereken tepkiyi senin anında düşünmeden gösteriyor olman aslında
1: evet.
0: Sağlıklı bir şey. Şimdi biraz önce üzgünüm dedin. İçimizi burktun böyle birazcık ama dediğin gibi sen hemen kimlik değiştirip
1: ha, hemen hemen.
0: Hop,
1: yok
0: olabiliriz.
1: Hiç
0: öyle bir şarkı gelsin.
1: Hatırlıyorsun
0: şimdi.
1: Annem vefat etti. 5. gün sahnedeydim.
0: Evet o bizim tabii biraz işimizin
1: yani sıkıntı
0: öyle.
1: Yok yani.
0: Şimdi kolay kolay çalıp
1: evet,
0: söyleyeyim.
1: Yine Aysel Gürel'in sözleri düzenlemesi Garo abime, Garo Mafya'na ait.
0: Evet.

0: He? Süper.
1: İşte bu.
0: Evet.
1: Oh, havaya girdim.
0: Tamam. yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Hakikaten bu şarkı da çok insanı kıpır kıpır eden ve yerinde durdurmayan, adeta böyle hani bayağı bir kuvvet katıyor insana.
1: Tabii o dönem.
0: Vitamin gibi bir şey yani bu
1: şarkı.
0: Tabii
1: o dönem bir gazete alışveriş kartı dağıtmıştı okurlarına. Onun şarkısı olmuştu.
0: Peki şimdi Jale küçük bir bebek, çocuk sonra ve müzikle ilgili ne zaman hissettiğin içinde yani?
1: 4 yaşımda Barış Manço hayranlığıyla.
0: Öyle mi?
1: İlk söylediğim şarkı bakın. Dağlar Dağlar.
0: Aa süper.
1: Aslında ondan öncesi annem beni Buruk Acı'yla büyüttü.
0: Öyle mi?
1: Yani üzgünüm oradan başlamış yani öyle aynen. Bir şarkıyla herhalde.
0: Buruk Acı.
1: Sonra Dağlar Dağlar favori şarkımdı. Müthiş bir Barış Manço hayranlığı vardı.
0: Ne güzel.
1: Ben şarkıcı olacağım baba dedim. Babam da üniversite okuyamamış. Ol yavrum ama üniversiteyi oku yani.
0: Bu dediğin yani olacağım dediğin herhalde ilkokul yaşlarındayken falan.
1: Tabii,
0: yani farkındasın o zaman.
1: Tabii. Benim babam hiç düğünlere gitmeyi sevmezdi. Ben oturur 3 gün öncesinde yalvarırdım. Babamla acayip bir ilişkimiz vardı yani. Bütün hayat sırlarım babamla gitti.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Öbür dünyaya. Baba ne olur şarkı söyleyeyim çünkü diye. Bir de ufak boyluyum ya giderdim işte benim zorumla babam düğüne giderdi. Orkestranın yanına böyle sıkışırım. Abi ya da büyükse daha büyükse amca ben şarkı söylemek istiyorum. Ufak tefeğimi tamam tamam deyip gönderiyorlardı beni. Ha. Yer miyim yemem aslan burcuyum. Gidip düğün sahibini getiriyordum orkestraya zorlan şarkı söylerdim.
0: Vay be.
1: Her düğünlerde yani. O zaman oh rahatladım hadi baba artık eve gidebiliriz.
0: Mutlu oluyordun yani.
1: Tabii çok seviyordum.
0: Işte. Profesyonel hayata.
1: 79 altın mikrofon ses yarışmasında. İkinci oldum. Coşkun Demir birinci olmuştu.
0: Öyle mi?
1: Jüri üyeleri tabii işte Kara abi, Atilla Özdemiroğlu, Onnot hepsine yanaşırdım. Sizden ders alabilir miyim filan. Öyle öyle Kara abinin stüdyoya
0: ha, onunla da
1: sıvıştım.
0: Tanışmanız belki de o şekilde.
1: Tabii jingle'lar filan falan. Her yere kendimi böyle sevdirerek.
0: Ne
1: sonra
0: güzel.
1: O yani.
0: İşte bu aşk.
1: Tabii
0: yani
1: Ertuğrul Çayıroğlu o kabare döneminde.
0: Tabii.
1: Hocam bana notaları öğretin babam. Çünkü üniversite okumamı istiyor. Konservatuarı benim babam Laz. İnandıramadım yüksekokul diploması alınacağına. Yok sen git dışarıdan ders al dedi. Ertuğrul Hoca bana notaları öğretti. Ben volüm 1A, 1B, 2A, 2B bitirdim.
0: Hepsini bitirdim.
1: Evde. Diyordu evet. Ki telefonun ahizesini kaldır. Sinyal sesi La'dır. La, sol, fa, mi, re, do bu.
0: Oradan.
1: Çalış sesini. Gel diyor. Ertesi gün çalıştım deyip gidiyordum. Bezdiler benden yani. Öyle yani, bir şey. Sana da yapıyorum aynılarını
0: işte
1: biliyorsun.
0: İşte onu söyleyecektim de hani burada hani herkesin içinde söylemeyeyim dedim.
1: Yok söyle sıkıntı yok.
0: Yok, yok. Biz son derece keyifle çalışıyoruz. Valla çok keyifli oluyor.
1: Yolum ya.
0: O projemizden de bahsederiz biraz sonra ama. Şimdi bir,
1: yani.
0: O, biraz önce söylediğin Garo abiyle senin son geceler diye tutturdunuz.
1: Evet bizim tutturduğumuz.
0: Gül yüzünde.
1: Ben hala son geceler diyorum.
0: O zaman son geceleri dinleyelim bir bakalım kim haklı.

0: Ah, yüreğine sağlık.
1: Sağ ol.
0: Bu şarkının sözleri kimindi?
1: Zeynep Talu.
0: Zeynep Talu. Zeynep'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum.
1: Onlara hepsine şükran borçluyum son nefesime kadar. Tamamıyla bana uygun ses rengime, volümüne, tarzıma o kadar beni anlatan şarkıları armağan ettiler ki. Bir Metin Özülkü bir türlü şarkı yapmadı işte.
0: İşte
1: bizim
0: tam,
1: bir evet. arkadaş var.
0: İnşallah.
1: Böyle diye diye.
0: diye diye inşallah. Ya Zeynep Talu deyince tabii Çiğdem Talu Melih Kibar ikilisini de anmak gerekiyor.
1: Tabii ki rahmetle, şükranla.
0: Valla ikisi de muhteşem insanlardı. Özellikle Çiğdem'in yazdığı sözler, Melih abinin de yaptığı besteler sadece pop müzik şarkılarına değil, aynı zamanda sinema müziklerine de, müzikallere de, birçok farklı mecrada icra eden şarkıların sahipleri onlar.
1: Çok önemli.
0: Erol Evgin'in birçok hitinin sahibi olan isimler. Bahar Koçak'tan bir şarkı dinleyelim mi?
1: Yani Bahar hepimizden daha solist. Ölüyorum ona yani. Ben onun işine, ciddiyetine,
0: evet.
1: sahne enerjisi yani Celal ablayı aratmayacak kadar.
0: Evet, evet. Yani ikinizin arasında kaldım ben şu an. Sıkıntıdayım
1: i̇şte
0: ama.
1: İşte yani sen düşün.
0: Evet, evet ya.

0: Bahar Koçak.
1: Teşekkürler.
2: Canım
0: süper.
2: Ya.
0: 90'larda Jale ismini herkes tanıdıktan sonra, yani ilk üzgünüm, arkasından gel güzelim, işte bu son geceler olsun, bütün bu senin o güzel hit şarkıların, bunlar yayıldıkça ve çoğaldıkça insanlar tabii gitgide daha çok tanıdı.
2: Çok.
0: Ve popüler bir kimlik haline gelince Jale'nin duygularının o sıradaki halini merak ediyorum. Hatırlıyor musun mesela?
2: Hiç unutmuyorum.
0: Heyecanlı mıydın? Panik oldun mu falan filan, bu tarz sorular.
2: Panik olmama fırsat bile kalmadı. Çünkü albüm çıktı. Garu abi aradı. Ne yapıyorsun dedi. İşte abi dedim, araba satıyoruz. Ben hiç dünya vurdu. Sen dedi dışarıda neler oluyor bilmiyorsun galiba. Gel bakayım dedi. Arabayla beni bir gezdirdi. Bütün kafeler mafeler her yer albümü çalıyor.
0: Çalıyor.
2: Sokaklarda yürüyemediğimiz bir dönemdi biliyorsun. Ama hiç üşenmezdim. Hiçbir sevenimi geri çevirmedim. Hala geri çevirmem. Hepsinde telefon numaram vardır ve telefon numaram hala aynıdır. Hatta geçen sene bir gecede sahneye çıkmıştık. Bir hanımefendi geldi. Yıllar önce çektirmişiz. O fotoğrafı getirdi yani.
0: Vay vay vay.
2: Tabii fotoğrafları getirirler. Hala sosyal medyadan hiçbirine üşenmeden cevap yazarım. Hani hiçbir zaman öyle çok takipçim olsun filan çırpınmasına hiç girmedim ömrüm boyunca. Yani yaşam kalitemi bozmak istemedim.
0: Evet, yani
2: olduğumdan dışarı çıkmak istemedim.
0: Zaten
2: çıkmadım da zaten.
0: Sansasyonel
2: hiç
0: bir
2: olmadım.
0: Durumun da yoktu.
2: Yok.
0: Tamamen mütevazi bir yaşam şekli.
2: Evet.
0: Ve o şöhretle birlikte o şöhret o kadar çok yakışmış ki sana, seni hiç değiştirmedi.
2: Hiç
0: demek
2: değişmedim.
0: Ki tam üzerine biçilen bir şeymiş.
2: Evet, yani zaten de değişemezdim ya. Biraz aileden.
0: Ama o işte bazen insan zayıf anına denk gelip hatalar yapabiliyor belki.
2: Oluyor tabii ama hep aynı şeyi söylüyorum ve kız çocuğu yetiştiren erkek babalara, hep tanıdığım yakınlarıma hep o tavsiyem oluyor. Kız çocuklarınızla lütfen en yakın sırdaş arkadaş olun.
0: Evet.
2: O zaman kız çocuklarınız hata yapmayacaktır. Çünkü ben 16 yaşımdan beri sahnedeyim. Yani Erol abiyle rahmetli işte. O beni eve kadar bırakırdı. Yani
0: evet,
2: öyle
0: evet.
2: Bir insan. Nisa Sezi, Tolga Aşkıner'e emanet etti babam. Çok hayat beni hep önemli hocalarla çalışmama vesile oldu. Ve babamın söylediklerini ben hiçbir zaman, bizde ceza, yüksek ses, bağırma falan yoktu. Her sırrımı paylaştım yani.
0: Ne güzel, ne
2: bu
0: güzel.
2: Bu beni rahat ettirdi.
0: Peki bütün bu yoğun tempo içerisinde ne haber aşktan? Durumu nasıldı o zamanlar?
2: Çok severdim yani. Aşık olmayı çok severdim.
0: Çünkü zaten müzikle uğraşan bir insan.
2: Tabii ama böyle şey yani kaliteli aşklar yani öyle.
0: Çok güzel. Ama biz şimdi
2: bir sinsilik var bu gülmede.
0: Ne haber aşktan söyleyelim.
2: Çok sevdiğim bir şarkı ya. Çok
0: evet
2: sevdiğim
0: ya.
2: Ve sahnede de söylemekten keyif aldığım
0: bu
2: bir şarkı.
0: Bu şarkıyı biz kimden öğrendik? Işın Karaca.
2: Işın Karaca tabii.
0: Evet, Işın'a da buradan selamlarımızı yollayalım.
2: O ne zaman, haber aşktan?
0: Ne haber aşktan? Hangi ton çalıyoruz?
2: Si.
0: Si, tamam.

0: Ben anlamam.
1: Bunu koyalım bizim 90'lara.
0: 90'lara
1: koyalım. Hakan'dan gizli.
0: Sahnede repertuarımıza da alalım bu şarkı. Çok nefis bir şarkı.
1: Çok çok güzel şarkı ya.
0: Ya ne şarkılar ne şarkılar. 90'lı yıllarda yapılan. Düşünsene yani her albümde 10 şarkı vardı.
1: Evet ya çok ve, önemliydi. Albüm mesela, kapakları tabii, okunurdu.
0: Çıkan o dönemde çıkan şarkıcı arkadaşların ortalama 1,5 yılda bir albümleri olurdu. Yani 90'lı 2000 yılları 10 yıl içerisinde ortalama olarak söylüyorum her sanatçının bir 6-7 albümü 5 albümü minimum olurdu.
1: Olurdu benim dolayısıyla, olmadı ama.
0: Evet benim de o kadar çok olmadı. Çünkü ben de yaptığım şarkıları başka diğer tabii. sanatçı arkadaşlara vermekle meşguldüm. Ama ortalama işte bir şarkıcı 10 yıl içerisinde 50-60 tane şarkı yaptı.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla yüzlerce 90'lı yıllarda çıkan çok önemli çok. İsim var. Ve binlerce
1: çok
0: şarkı demektir
1: var.
0: Bu.
1: Hepsi, evet hepsi ya. Hitti. Yani bir albümden en az 5-6 şarkı
0: çıkıyordu.
1: Tabii çıkıyordu. Çok önemli.
0: Mesela bir de şöyle şarkılar var. Onlarla ilgili senin düşüncen nedir? O 10 şarkının içerisinde o an için ya bu şarkı şu anda popüler olmaz. Bu şarkıyı B yüzünün 3. şarkısı tabii, yapalım tabii. diye kasetin arka yüzünde veya CD'de 8. şarkı yapılırdı. 9. şarkı yapılırdı. Tabii. Ama mesela ben öyle bir kitlede vardı ki özellikle çıkan A1, A2 şarkısını hiç dinlemez. B yüzündeki bir şarkıyı keşfeder ve o şarkıya vurulurdu.
1: Tabii.
0: Ve böyle bir daha yani o kitlede kendini daha seçici olarak görür. Ve herkesin keşfetmediği, kendisinin keşfettiği farklı şarkı arayışları
1: çok
0: içerisinde
1: önemli.
0: Olurdu.
1: Ben mesela bütün albümü dinlerdim. Ya hala öyleyim. Evet. Albümse bütün albümü dinlerim öyle karar veririm.
0: Tabii.
1: Yani hiç öyle birinci şarkıyla bakmam.
0: Tabii mesela bizim Seninle Olmak Var Ya diye bir şarkımız var. Onu Eda'nın bir albümünde A1 mi A2 mi ne olarak ilk Eda söylemişti.
1: Canım.
0: Ondan sonra o şarkı çok pardon Eda'nın B albümünde B yüzünde yer almıştı o şarkı.
1: Bizim şey gibi üzgün.
0: Ve hani onu bir ikinci plana bırakmıştık biz de. Fakat bütün şarkıcılar o zamanlar Yıldız Tilbe olsun, İzel olsun o şarkıyı çok sevmişler. Herkes sahnede repertuarını tabii. almıştı. Ve şarkı gizli gizli böyle kendi içinde kaynamaya başladı.
1: Tabii.
0: Sonra ben albüm yaparken aldım aklımı kullanarak o şarkıyı A1 yaptım. Ve şarkı çok ses getirmişti.
1: Ya, ama
0: albüme
1: çok
0: de çok
1: önemli bir şarkı
0: katkıda
1: ya.
0: Bulunmuştu Senin satışında.
1: Sizi zaten bütün şarkılarınız çok önemli.
0: Yani işte elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya hepimiz çalışıyoruz, çalıştık. Şimdi yine 90'lı yılların çok önemli isimlerinden bir tanesi Kenan Doğulu.
1: Evet, sahne listelerimden hiç kaldırmadım.
0: Eksilmeyen
1: bu Ne Haber
0: var.
1: Aşk'tan da öyleydi. Bu evet. bu da öyle.
0: Kenan'ı
1: da çok severim.
0: Sevgilerimizi
1: çok
0: yollayalım.
1: Severim.
0: Onu özlediğimizi belirtelim. Görüşemiyoruz son zamanlarda ve onun bu nefis şarkısını beraber söyleyelim.
1: Söyle.
0: Tutamıyorum zamanı.

bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Şöyle güzel hareketli bir türküyle girdik. Biliyorsunuz, uzak yakın kardeşlerimizin, soydaşlarımızın hislerini soluyoruz, türkülerini söylüyoruz. Adım adım Türkistan'ı, Balkanları, Ural'ı, Altay'ı gezdiğimiz bir programla daha birlikteyiz. Bugün çok yakın bir coğrafyanın Türkleriyle birlikteyiz. Ahıska Türklerinin müzikleriyle başladık ve Ahıska Türklerinin Türkiye'de yaşayan, hatta benimle aynı şehirde Bursa'da yaşayan gür sesi sevgili Mevlüt Nurioğlu abiyle beraberiz. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler hocam.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi, sağ olun. Teşekkürler.
0: Tabii biz burada Bursa'dan gelenler biraz çoğunluğu oluşturuyoruz. Sizinle birlikte tam olduk.
1: Evet.
0: Orada güzel çalışmalarınızı da ben biliyorum. Ahıskalıların etkinliklerinde çok yer alıyorsunuz. Sadece Türkiye'de de değil, yurt dışında da çokça etkinlikleriniz var. İyi fırsat buldunuz da biz de sizi yakaladık burada.
1: Teşekkürler hocam.
0: Nasıl gidiyor çalışmalarınız, iyi mi?
1: Güzel, güzel, çok güzel.
0: İyi.
1: Teşekkürler.
0: Allah iyilik versin. Değerli konuklar, ben de Artvinliyim aslen. Ağız özellikleri bakımından Ahıska Türkleri bize çok yakındır. Hem Artvin, Şavşat hem de Ardahan Posof tarafına. O yüzden onların diyaleklerini biz sanki kendi evimizde konuşuluyormuş gibi algılarız. Pek çok açıdan da kültürel özelliklerimiz birbirine benzer. Gürcistan sınırları içerisinde kalıyor. Artvin'le de Gürcistan arasında her zaman bir organik bağ vardır zaten. Ağızkalılar da bunun tam merkezindedir. Orada bir diğer Türk grubu da Borçalı Türkleri dediğimiz. Onlar biraz da daha Azerbaycan ağzına yakın. Müzikleri de aynı şekilde oraya benzer. Ama Ahıska Türklerinin dediğim gibi bizim Artvin, Ardahan taraflarıyla da doğrudan ilişkisi vardır. Ben de hazır memleketime doğru gitmişken oraların çok sevilen bir türküsünü de ben söyleyeyim. Şöyle iki ayrı yeri türkülerle bağlamış olalım.

0: Bütün ritimleriyle, ezgileriyle, ağzıyla çok benziyor değil mi? İki tarafın müziği abi.
1: Evet, çok güzel.
0: Bizim Artvin'den de okuyor musun ara sıra programlarda?
1: Evet, Artvin'den okuyorum.
0: Tamam. Bugün Artvin ama...
1: Ardahan, Posof.
0: Tabii. Bugün Artvin'i ben devraldım. Sana ahıs kayı bırakacağız.
1: Ağzına yüreğine sağlık
0: Sağ ol.
1: kızım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
0: Şimdi ikinci türkünüze girelim. Bir ahıska türküsüyle devam edelim programımıza.

0: Mevlüt abi gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Arkadaşlar da güzel çaldı. Sağ
1: Sağ
0: olsunlar.
1: olsunlar.
0: Tabii değerli izleyenler, böyle güzel gelin türküleri, oyun türküleri söylüyoruz ama ahıska dediğimizde biraz yüreğimizin bir yanı sızılıdır. Çünkü 1944 yılında ki bizim için aslında çok kara bir yıldır, 14 Kasım günü sürgüne uğradılar ahıska Türkleri.
1: Evet.
0: Ve o sürgün neticesinde dünyanın pek çok yerine yayıldılar. Türkiye'ye de geldiler, Amerika'ya gittiler, efendim Özbekistan'a gittiler. Yani yerlerinden, yurtlarından edildiler.
1: Evet.
0: Hiç de insani olmayan bir kararla, aynı Kırım Türkleri gibi. Onlarınki 18 Mayıs 1944, Ahıska Türklerinin ise Kasım ayında, 14 Kasım 1944. Böyle bir acı yanı da vardır Ahıskalıların, ama o Türk'ün gönlündeki neşesini biz yine türkülerde bulabiliriz. Tabii ki de başımıza gelenlerden ders alacağız, unutmayacağız, ama bu hayata, ilkelerimize, ülkülerimize bağlılığımızdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Böyle duygularla yoğun bir zamanımda, bunları hissettiğim bir zamanda Tanrı'dan bir dilek dilemek istedim. Bunu da şiire döktüm. Şimdi onu sizlerle paylaşmak isterim. Türk'ün Tanrı'dan dileği. Tanrım, Türk'ün gafletine son ver dedim bir gün dedi. Türk'ün cihan devletine can ver dedim bir gün dedi. Bayrağı arşa gerecek, Kutlu Turan'ı görecek, Kızıl Elma'ya varacak gün ver dedim bir gün dedi. Başbuğları yad edecek, her türkü kürşad edecek, Metehan'ı şad edecek, şan ver dedim bir gün dedi. Tutulup bitmez dertlere, hasret kalıp öz yurtlara, yurtsuz gezen bozkurtlara in ver dedim bir gün dedi. Şehit ruhları sağlarda, can verdi uzak dağlarda, görür müyüz şu çağlarda enver dedim bir gün dedi. Hayber'in şah Ali'sine, insanlığın delisine, şu mazlumlar velisine ön ver dedim bir gün dedi. Şanımıza şan katacak, gün ki batıdan batacak ve en doğudan atacak tan ver dedim bir gün dedi. Bakan bilir özümüze, dünya gelmez gözümüze, sazımıza, sözümüze ün ver dedim bir gün dedi. Türkiye haddini aşırma, ata yolundan şaşırma, adından ayrı düşürme, yön ver dedim bir gün dedi. Ozan Erdem, Türk'e gayret, cümle insanlığa rahmet, gök çadır altında devlet, sen ver dedim bir gün dedi. İnşallah bir gün bütün acılarımız diner, bütün
1: İnşallah,
0: esir
1: inşallah.
0: yurtlar azatlanır. Her yerde kurultaylarımızla, toylarımızla birlikte olur.
1: İnşallah hocam, inşallah.
0: Şimdi yine bir şiir yazmıştım ve ona bir ezgi yaptım, bizim oralarında böyle ritimlerine uygun. Müsaadenle ben de onu seslendireyim.
1: Güzel abi.
0: Tamam.

0: Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık hocam.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Teşekkürler. Böyle bazen gönlümüzden geçiyor. Biliyorsunuz bizim orada ağaçlık geleneği çok yaygındır. Hala da etkindir. Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta, yani
0: Çok güzel,
1: Çukurova'da,
0: çok
1: Sivas'ta
0: güzel.
1: da var muhakkak. Ama Kuzeydoğu Anadolu'nun biraz daha böyle bugün etkinliği çok daha fazla ağaçlıklı geleneği konusunda. Sizin oralarda da var, biliyoruz.
0: Aynen.
1: Tabii bizim sadece müziklerimiz de değil de bütün kültürel özelliklerimiz birbirine benzer. Yemeklerimiz de benziyor, değil mi abi? En
0: Evet.
1: meşhuru da belki de sizin hinkaldır herhalde.
0: He, hinkal,
1: Haçapur, doğru.
0: haçapur.
1: Oralarda geldik, yedik. Çok da keyifliydi. Hatta bir türkü vardı, onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi de. Hinkal'la ilgili. Biliyorsunuz değil mi abi?
0: Evet.
1: Hadi bir deneyelim.
0: He.

0: Teşekkürler hocam.
1: Valla gönlünüze sağlık. Böyle çok hazırlıksız ama güzel oldu.
0: He, bu bizim yöresel Ahıska halk türküsüdür. Allah rahmet etsin. Kerim hocamızın bestesidir.
1: Rahmet olsun. Ona da, bütün ozanlarımıza da. Tabii bu
0: Ozanımız.
1: Hingal bir mantı çeşidi. Artık sosyal medyada da çok görülür, bilinir. Doğu Türkistan'dan, Uygurlar'dan, bütün Kafkasya'da, Anadolu'da, Kayseri ile daha çok müsemmadır. Balkanlar'da, her yerde, Türklerin bulunduğu her yerde bunun bir türevini muhakkak görebilirsiniz. Hepsinin de ayrı lezzetleri vardır. Müziklerimizde, dilimizde olduğu gibi. Evet, sonuna doğru geliyoruz programımızın. Yine bir Ahıska türküsüyle biz eşlik edelim size.
0: Evet, olur.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun,
1: Bizi
0: sağ olun.
1: kırmadınız, Bursa'dan buraya geldiniz.
0: Teşekkürler.
1: İnşallah güzel bir ömür diliyoruz sizlere de.
0: Sağ olun.
1: Programlarınız da bol olsun, bol izleyiciliği, dinleyiciliği olsun.
0: Sağ olun,
1: Bütün Türk
0: teşekkür ederim.
1: dünyasına, Turanellere selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Türkiye'den Türkistan'a selam olsun. Albayrak'tan Gökbayrak'a selam olsun. Sürgün çocuklarına, Ahıska'ya, Kırım'a, bütün kardeşlerimize selamlar olsun,
0: Hocam,
1: esenlik olsun.
0: teşekkürler. Selam olsun tüm izleyicilerimize.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Evet efendim.
1: Ah, değerli izleyiciler, TRT müzik dinleyicileri. Şu gördüğünüz iki sofistike lady size takdim etmekten korkunç derecede değil ama muhteşem bir duyguyla yani gururlanarak söylüyorum ki muhteşemsiniz. Size
0: Teşekkür ederim.
1: Hande ve Hale kardeşler
0: Evet.
1: takdim
0: Evet.
1: etmek istiyorum. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Burhan Bey.
1: Muhteşemsiniz. Sanıyorum Kurt Weill'den bir
0: Evet,
1: eser.
0: Kurt Weill'ın şarkılarından
1: Evet.
0: Yukali inanılmaz güzel bir ülkeyi anlatıyor. Hayalindeki bir ülkeyi anlatıyor. Hiç şu anda yaşamadığımız, ne yazık ki barış

0: savaş dolu.
1: Evet.
0: Savaşların olmadığı,
1: Evet.
0: sadece aşkın, sevginin olduğu bir ülkeden bahsediyor.
1: Peki Hale Hanım, sizinle de yıllardır yazışıp duruyoruz. İlk kez bir
0: Evet,
1: araya
0: ilk
1: geldik.
0: defa programda bir araya gelmek kısmetmiş.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: İyi ki
0: ediyorum
1: geldiniz
0: öncelikle sizin gibi.
1: gerçekten.

0: çeşitli eserlerde başrol olarak yer aldım. Kardeşimle beraber hep bir şeyler böyle bu tarz bir şeyler yapmak istedik ve bugüne nasipmiş gerçekten. Evet. O yüzden çok heyecanlıyım. Özellikle sizinle olduğumuz için bu tabii ki. Evet, kardeşimle beraber böyle bir programda çok güzel, çok iyi bir şey, inanılmaz heyecan
1: Heyecanlısın.
0: duyuyoruz.
1: O şeref bana ait efendim. Ben bir arada
0: Umarım.
1: sadece burada değil, kendimi Mylander Scala'da da hissettim
0: Aman efendim
1: gerçekten.
0: İnşallah.
1: Ya, niye
0: İnşallah.
1: olmasın
0: La
1: orada da
0: Scala'nın
1: o...
0: yolunda da
1: Niye
0: ilerleriz
1: olmasın?
0: inşallah.
1: Artık biliyorsunuz dünyadaki müzik akımları o kadar çok şey oldu ki böyle geniş ufuklara açıldılar.
0: Tabii.
1: Niye biz de orada olmayalım?
0: Tabii ki.
1: Başka bir
0: Tabii
1: şey yapalım.
0: aslında yurt dışında çok büyük kariyer yapan çok değerli opera sanatçılarımız oldu ve olacaktır. İşte Leyla Gencer gibi mesela
1: Tabii
0: rahmetli.
1: tabii.
0: Biz de onun izinde olmaya
1: Evet.
0: çalışan
1: Tabii ki sen de
0: solistleriz.
1: yıllarca çalıştın
0: Evet,
1: Almanya'da.
0: sen Almanya'da Magdeburg Operası'nda Ben çok uzun yıllar, evet, Magdeburg'da Almanya'da Berlin'e yakın bir şehirdir. Çok uzun yıllar solist sanatçı olarak çalıştım, yaklaşık bir 6 sene. Onun öncesinde İtalya'da Bologna Operası'nda
1: Bologna.
0: ve yine Almanya'da Karlsruhe Operası'nda 2 yıl kadar çalıştım. Yani
1: Burada
0: Almanya'da
1: da
0: total 9 sene
1: o
0: bir fiil
1: Almancanız da
0: yaşadım.
1: var o zaman.
0: Aynısı
1: Ama
0: diyelim. Sizin
1: hangisi?
0: kadar olmasa da Burak Bey.
1: Benim Almancam tabii en yüksek Almanca konuşuyor
0: Evet.
1: ama ben İsviçre'de de İsviçre Almancası da konuştuğum
0: Evet.
1: için sorun değil. Yani
0: Hochdeutsch diyorlar galiba.
1: biz yani tabii yüksek Almancayı yani Hochdeutsch diyoruz ama bir de İsviçre Almancasına Schweizerdeutsch diyoruz.
0: Schweizerdeutsch.
1: Yani şeyde, İsviçre'de Almanca konuşulduğu zaman veya haberler İsviçre dilinde sunulduğu zaman altyazı Hochdeutsch yani yüksek Almanca olarak geçer ki Almanlar anlayabilsin diye.
0: Evet.
1: Neyse ama şimdi siz aslında Mersin
0: Şu
1: Devlet
0: anda Mersin
1: Operası'nda...
0: Devlet Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısıyım. Yani çok uzun yıllar kadro bekledik tabii. Ben yurt dışında olduğum için pek burada bulunmadığım için tabii başvurumu da biraz geç yaptım ama maalesef benim dönemimde hani
1: Anladım.
0: şey yapılamadı.
1: Bundan sonra farklı şeyler olacak.
0: Evet, bundan
1: Yani
0: sonra artık çok
1: bence
0: daha
1: çok daha
0: farklı bir
1: güzel
0: alan.
1: şeyler olacak.
0: Evet.
1: Şimdi ben bu teknik teriflere
0: Evet.
1: girmeyeyim. Yani siz kendinizi soprano olarak mı veya
0: Tabii
1: siz
0: ki.
1: kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
0: Evet.
1: Önce sizi
0: Tabii.
1: Hande Hanım tanıyalım.
0: Ben sopranoyum.
1: Evet.
0: Ama soprano sesi de içinde birçok kategoriye ayrılıyor. Onları çok detaylı bir şekilde hani anlatmayayım şimdi ama lirik soprano olarak yıllardır sahne alıyorum. O şekilde.
1: Muhteşem. Çok güzel.
0: Ben de liriğin bir
1: Siz
0: üst
1: daha
0: kategorisi. Birazcık
1: tizlerdesiniz.
0: daha tiz.
1: Kulakları tıkayacak şekilde
0: En
1: değil
0: tiz soprano sesi oluyor. Koloratür soprano deniyor işte
1: mi?
0: ona. Yani kategorilerden biri yine. Soprano oluyorum ben de.
1: Peki bir şey söylemek ister misiniz o tiz sesinizle?
0: Tabii
1: Yani
0: neden
1: sanki şey gibi
0: olmasın?
1: oluyor.
0: Zevkle.
1: Yanlış anlamayın efendim. Değerli izleyiciler yani sanki bir şey olur ya bir eğlencede hani bir kulüpte bir
0: Evet.
1: davette hani bize şeyler misiniz o şekilde olmasın yanlış anlamayın.
0: Estağfurullah.
1: O yüzden çok saygılı ve ölçülü konuşmak istiyorum. Normalde kendi tarzımda pataküte giriyorum ama böyle değerli iki lady'nin önünde böyle değerli bir müzik dalında opera sanatında dikkatli olmam gerekiyor. Siz
0: O
1: söyleyin.
0: zaman şöyle Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Musetta'nın aryasını sizin için seslendirmeyi arzu ederim şu anda.
1: Puccini.
0: Puccini en
1: Muhteşem.
0: sevdiğim bestecilerden biridir.
1: Benim de o Madame Butterfly.
0: Madame Butterfly.
1: Ama onun hikayesi çok trajik. Olduğu için belki aşk hikayesi var
0: Aşk
1: içinde.
0: hikayesi ve
1: Ya.
0: kadının ne
1: Biliyorsunuz.
0: yazık ki bekleyişi
1: Bekleyişi.
0: ve
1: Adam
0: acı
1: geliyor.
0: sonu geliyor
1: Amerikan
0: ama
1: donanmasındaki kaptan, albay. Ona söz veriyor. Geleceğim diye geliyor ama eşiyle geliyor.
0: Bravo. Ne yazık ki.
1: Ya kadıncağız orada camdan her gün camına çıkıp Amerikan donanması gemi ne zaman gelecek diye.
0: Un bel divedremo
1: Ne güzel
0: aryasıyla.
1: böyle
0: Aa,
1: opera sever gerçekten konuya hakim ben
0: olmanız çok mutlu
1: opera
0: etti beni.
1: onun başka isim altında sinema filmi yapıldı Hollywood'da.
0: Hı.
1: Ben 1,5 ay West Hollywood'da kaldım. Filmi izledim. Yani çalışmaları izledim. Hatta bir dakikada rolüm vardı oynadım. Bir Japon papazı oynamıştım.
0: Oh.
1: Saçlar falan sıfırlandı. Kısmen de müziklerini yaptım.

0: O yüzden o Puccini'nin bu Madame Butterfly operasını
1: Benim
0: aşağı
1: en büyük hayalim.
0: Ezbere bilirim yani aşağı.
2: Pandemi repertuarı.
1: Benim
2: daha çok onun
1: repertuarım ve en büyük hayalim inşallah bir gün sahnede onu
2: bu rolle buluşacak.
0: Ama çok biliyorsunuz o operada yani 6 senede falan sürmüş bestesi Puccini'nin. Yani bir de operanın da şöyle bir sıkıntısı var yani libretto olmadan müzik yapılmıyor veya müzik olmadan libretto
1: tabii
0: yazılmıyor. Yani tabii tekstleri.
1: Tabii.
0: Çok uzun. Peki efendim şimdi siz hangi tristonlarda şeyler
2: yani repertuar çok geniş
0: okuyacaksınız?
2: Tabii ama bugün sizin için Giacomo Puccini'nin La Bohème operasından Muzetta'nın aryasını seslendirmek istiyorum.
0: Puccini dediniz ama bunu sonradan sizinle konuşmak isterim.
2: Tabii ki.
0: Önce bir dinleyelim. Peki. Evet.

0: Ya.
1: Son derece kısa bir vals ama çok etkilidir.
0: Muhteşem, manifik, manifik. Merci. Bunu... Ya şimdi ben de dışarıda dinliyorum arada, bir opera house'lara gidip dinliyorum. Arada hep gıpta ediyorum onları dinlerken.
1: İnanılmaz.
0: Ama bu sefer burada değerli izleyiciler, gerçekten yani artık bizim Malanda Skala'da yer almanız lazım.
1: Gerçekten öyle.
2: İnşallah.
0: Değil. Ben de
2: İnşallah.
0: Gelir dinlerim, izliyorum böyle, buluyorum gerçekten.
1: İnşallah. Aynı eserdeki, evet aynı eserdeki diğer kadın rolünü, Mimi'yi de ben İstanbul Operası'nda seslendirmiştim. Keşke evet. Beraber La Bohème'de söyleyebilseymişiz ya. Veya yurt dışında.
0: Ya en, düşünüyorum. Bakın,
1: beraber aslında, bir şeyler yapmamız.
0: Bir de bir şey soracağım ama çok atlıyorum oradan oraya ama. Ülkemizde opera bestecileri var mı veya ben
1: tabii ki
0: var ama
1: tabii
0: ben var. Biraz yabancıyım çünkü ben de
1: mesela
0: biliyorsunuz
1: İngilizce'de olduğum için. Ada var.
0: Ha evet, evet.
1: Biliyorsunuz.
0: Biraz oradan söz edebilir miyiz? Türk opera bestecilerinden.
1: Evet, ben mesela yani, onun bir eserinde söylemiştim. Ali Baba Kırkaramiler, Nur Cihan'da AKM dönemi. Hı-hı. Şimdi yine AKM'ye konuşuyoruz bu arada, onu da söyleyeyim. Evet. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Operamızın açılışı olacak 29 Ekim'de.
0: Ekim'de evet.
1: Hasan Uçarsu besteci. Hı hı. Hasan Uçarsu'nun şu anda Sinan. Bir eserin, Sinan adlı eserini çalışıyoruz. AKM'nin açılışı eğer bir aksilik olmazsa 29 Ekim'de evet. AKM'de yapılacak.
0: Biliyorum, operayla açılıyor.
1: Ve kendisi Mihrimah Sofya.
2: Ve

0: Lütfen
1: Aa,
0: olacak.
1: wow, Mihrimah Sultan.
0: Evet,
1: Ay ay ay
0: evet.
1: ay ay.
0: Aynen.
1: Peki şimdi beraberce bize, dinleyicilerimize, izleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
0: Gershwin'in Porgy and Bess operasından Bess'in parçasını söyleyeceğiz. Summertime.
1: Oo, umarım herkes tanıyordur, biliyordur. Ben de keyifle dinleyeyim o zaman.

0: Muhteşemsiniz. Aklıma gene bir sürü şeyler gidip geliyor değerli izleyiciler.
1: Spontan karaoke.
0: Sanki şeyi bozacakmışım gibi hisse kapılıyorum. Aman
1: Evet.
0: diyorum biraz usturubumla durayım şurada. Fazla kurcalamayalım. Puccini'den söz edelim isterseniz.
1: Tabii.
0: Madame
1: Madame
2: Butterfly.
1: Butterfly repertuar olarak Hande'nin tabii
2: Evet,
1: repertuarı.
2: Puccini benim de en çok sevdiğim bestecilerden birisi. Biliyorsunuz o çok konularını gerçek hikayelerden alan bir besteci. Verismo adı altında geçiyor bizim opera tarihi içinde. Sonunda her eserinin sonunda kadınlar ölür. Böyle bir şey var.
0: Çok
1: Madame
0: trajedi.
1: Butterfly'da trajedi
0: Evet,
1: var. İşte
0: tabii
1: ne trajedi tabii.
0: evet.
1: Yani bir Amerikalı subayla bir geisha'nın arasında,
0: Evet.
1: Japon tabii, arasındaki aşkı
2: Aşka
1: konu alıyor.
2: anlatıyor.
0: Madame Butterfly orada bekler yani
2: Butterfly'a
0: donanma subayını
2: aslında
0: her gün.
2: Cho-Cho-San adı.
0: Evet.
2: O Butterfly ismini subay veriyor ona. Çok
0: Evet.
2: kibar, çok
0: Fakat.
2: narin bir kadın. Çok büyük bir aşk yaşıyorlar. Tabii döneceğini düşünüyor Amerikalı subay ama ne yazık ki geldiğinde yanında başka bir Amerikalı
0: Eşi
2: kadın
0: var canım.
2: var. Evet,
0: Ve
2: eşi var.
0: çocuğuyla beraber
2: Aşk
0: geliyor
2: acısı yani.
0: yani. Evet.
2: Evet,
0: Ben
2: evet.
0: işte o Madame Butterfly filmin başka isim altında A Little Girl from Nagasaki diye film yapıldı. Ben o filmde bir Japon papazı oynadım. Saçlarım sıfır kesildi. Kısmen de müziklerini yaptım.
1: Müthiş.
0: Evet, bu 8 sene önceydi West Hollywood'da çektik.
1: Amerika'da.
0: LA'de, evet. Ondan sonra oradan biliyorum çok etkilenmiştim. Hatta kızmıştım şey

0: Puccini'ye. Nasıl böyle trajedik bir hikaye
1: İnanılmaz,
0: yaparsın diye
1: inanılmaz.
0: falan. Yani bir de şey var, bu 6 sene falan sürmüş ona bestelemesi.
1: Yani
0: Puccini.
1: Puccini'nin mesela biraz
0: Şey
1: önce
0: Madame Butterfly.
1: evet. söylediğim
0: Ama
1: Bohem
0: bu
1: operasında da aynı şey
0: operada,
1: var.
0: yani bu operada komplike bir şey yani.
1: Çok.
0: Peki libretto olmadan zaten opera bestelenmez diyorlar. Veya müzik olmadan libretto yazılmıyor. Böyle bir şey var. Böyle bir
1: Tabii
0: çelişki.
1: ki.
0: Doğru mu sizce?
1: Tabii ki, tabii ki. Libretto yani opera genellikle konusunu zaten tarihten, mitolojiden veya efsanelerden
2: Veya güncel
1: bestelenmiş
2: hayattan alabiliyor.
1: Aynen. Mesela Puccini'nin genelde eserleri güncel hayattan işte La Bohème operasında mesela Mimi karakteri veremden ölüyor. Öbür tarafta işte hep aşk konusu
0: Ama
1: temalar.
0: buna karşı Rossini çok farklı.
1: Rossini tabii biraz daha
2: daha neşeli.
1: Daha neşeli mi diyelim?
2: Daha neşeli.
0: Şimdi o neyse, Rossini'nin sinyaline
1: Rossini'ye ben
0: girersek
1: pek girmek istemiyorum repertuara.
0: aynen, ben de.
1: Repertuar beni
0: Şimdi,
1: karıştırıyor.
0: gerçi branşım değil opera, ama sonra isterseniz operanın doğuşu hakkında ve operanın ne olduğunu kısaca sizden dinlemek isteriz.
2: Operanın
0: İzleyicilerimize.
2: ilk başlangıcı Floransa.
0: Evet. Ama
2: 1600
0: isterseniz
2: biraz.
0: bir şeyler sanki yatacağım
2: Hemen
0: eyvallah.
2: başlayalım.
0: Sanki
2: Benim en büyük özelliğim.
1: Bir anda böyle sınav psikolojisi. Hani biri bir şey sorduğu zaman hemen cevap
0: Ya, peki
1: konservatuarla.
0: ben bir şey çalamıyorum size, ama isterseniz benim de size eşlik edebileceğim bir şey yapalım
1: Aslında
0: mı?
1: benim bir parçam var. Çardaş Fürstin'den Haya Silvia'nın aryası. O da Emir Kalman adlı bestecinin bir eseri.
2: Operetlerden biri.
1: Operettir, evet.
2: Çağdaş Prensi'nin aryası.
1: Haya'yı birlikte
0: Tamam.
1: icra edebiliriz.
0: Bakın, tabii bu bir workshop falan değil. Her şey spontan
2: Spontan
0: gelişiyor.
2: deneyelim.
0: Peki.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladım desedim yar o yana o yana, alamadım yaslayam Elif Davut gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğudan Sesler Salı TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şerefler verdiniz.
1: Şeref bulduk.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun. 35 yıl devirdik beraber.
1: Aynen.
0: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli müzisyen Göksun Çavdar, sağ olsun. Ve Erapçin bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama sohbetimiz olacak mutlaka. Değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
0: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir cello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve evet. Özer'le o dönem tanışmıştık. Evet. Şahane yani, bir zamandı.
1: Yani ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o yıllar.
0: Değil mi ya? Yani ben 20 yaşındayım değil mi? Bizim seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş falan vardı. 2-3
1: yaş vardır. Yoktur 2-3 yaş vardır. Hayata başladığımız yıllardı. O kadar güzeldi ki, o kadar
0: Rüya gibi.
1: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var, bir tarafımızda...
0: Fuat abi var değil mi?
1: Bir tarafımızda...
0: Mazhar abi geliyor, Özkan abi geliyor. Yani Orhan abi kapıdan geliyor, Barış Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
1: FT stüdyosu, meşhur.
0: FT stüdyosu. Meşhur. Tabii seyircilerimiz FT. Bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben iki İstanbul'a geldiğimde FT stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler, Erkan abimiz... Ruhu şad olsun Yaşar abi, canım amin, abimiz. Amin. Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve gündem grubunun ayrılmadığı daha bir arada durdukları dönem. Evet. İlyas Tetik.
1: Rahmetli evet.
0: Allah ah canım benim. Sendromuz var.
1: Sendromuz abi, Selçuk abi, Selçuk Tekay.
0: Selçuk Tekay değil mi?
1: O dönemlerden.
0: Değil mi? İnanılmaz bir ekip. Ya, ve sen de o zamanlar Cello'nla birlikte ekibe tabii. Dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
1: Ya, o başka bir şey tabii hani. İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte tabii. Hani bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru. Gerçekten. Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız değil vardı. Mi? Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o günlerimizi. Evet. Dostluğumuz da başta söylediğim gibi
0: çok, çok
1: 30-35 senenin
0: çok
1: üzerinde.
0: Saygıyla devam ediyor. Çok
1: şükür. Yani nerede
0: önünüzü saygıyla, saygı diyorum yani inanılmazsınız.
1: Estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığınız yaşa. Yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya. Tabii. Senin de onu hissediyoruz yaşa. Her zaman.
0: Yaşa çok yani. Sağ ol. Aynı şekilde bilmukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümde.

0: Birbirimizle bir şekilde bir yere geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir yere gelmeniz şahane oldu. Ve sizinle de, sizden çok acayip biliyorsunuz yani, benim de hayatımı değiştiren ve müziğe
1: Allah
0: başlama
1: karışmasın.
0: sebebimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sezen'le ama senin çok güzel bir anın var, 21 yaşındayken değil mi?
1: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno Tunç.
0: Onno Tunç.
1: 97'de
0: Rahmetli
1: zaten bir
0: anıyoruz.
1: uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya, kızının bana anlatmasıydı. O günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özel Ayda bir çeliste tanıştım. Müthiş çalıyor, şöyle böyle falan diye. Tabii onore oldum, çok büyük onore oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
0: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk
1: Evet.
0: defa duyduğunda,
1: Evet.
0: değil mi, enstrümanla birlikte duyduğunda.
1: Evet.
0: Ki yani gerçekten bir, yani çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim.
1: Estağfurullah,
0: Vallahi billahi.
1: estağfurullah. Yani çok
0: Müthiş.
1: mahcup oluyoruz, söyleme böyle.
0: Ya ne olur söyleyeyim,
1: Çalalım
0: söyleyeyim,
1: söyleyelim
0: söyleyeyim, ne
1: yani.
0: olur. Ne zaman, nerede, ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha? Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksuncum da canım sağ olsun.
1: Teşekkür
0: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kavağı'na geliyorum. Orada
1: ederim.
0: çok güzel bir stüdyonuz var, Anadolu Kavağı'nda geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
1: Tabii ki.
0: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
1: Selçuk abinin de adını almışken,
0: Selçuk.
1: rahmetli Selçuk Tekay'ın müthiş şarkısı, Ünal abinin, Ünal Arçın'ın sözlerini yazmış olduğu.
0: Sözlerden abinin.
1: Unuturum diye yorma kendini demişler. Her biz
0: Asla
1: elimizden geldiği
0: unutmuyoruz.
1: kadar.
0: Unutmayanlardınız.
1: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistlik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Ha. Yoksa şarkı...
1: Yapıştırdık abi.
0: Valla mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sen de değil mi yani nefesli varken şarkı... Ama yani cello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: ben yani de değildim. Arkada,
1: vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk... birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım.
0: Fena, güzel gidiyor değil mi?
1: okuman lazım.
0: Duygu var çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani yıllarca oldu. Reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim solistiği o gün başlamış oldum. Yani
0: ama neyse güzel oldu. Rubaut oldu, şahane oldu, evet. Harika oldu. Evet. Helal olsun. Evet. Ben çok yakıştırdım yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani.
1: Dilimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar.
0: Fazlasıyla geliyor. Evet. Helal olsun.
1: Sağ ol. Senin takdirin, sağ olasın.
0: Helal olsun. Erap'cığım, evet. Seni tanıştık. Evet. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir, değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan aldınız.
2: Babam müzisyendi, hem edebiyat öğretmeniydi.
0: İsmini de lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol hocam. Evet. Saygılar olsun.
1: Öğretmenlerimize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle
2: fizik,
0: mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de bir okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim, sınavına girdim, kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: ondan
0: olmuş.
2: Ondan sonra serüven öyle başladı yani. Vallahi İstanbul hayatı. Olmuş.
0: Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğimde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak, tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup değil mi yani o eşliğin içerisinde bulunmak bence çok tabii, güzel olmuş yani.
2: Müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: çok iyi insanlar,
2: karşılaştırdım yani. Ve denk geldi işte. Özer abi,
1: karşılıklı
2: Göksun
1: ama
2: abi.
1: Yani her şey karşılıklı. Erat da öyle düzgün.
0: Gönlümüze gelen vermiş.
1: Göksun da öyle. Şükürler olsun.
0: Ama şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında Ümit Dişaklar, şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda. Ben bile böyle duruyorum, saygıyla dinlemek istiyorum. O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye. Neden?

0: şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı, Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Yani bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye Rubato. Evet.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Yani,
1: orada
0: ya
1: doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil mi?
1: Eyvallah.
0: Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra
0: Abi.
1: buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirdin.

0: Sonra buraya giriyorsun.
1: Evet, ondan sonra Sen Benoa'ya giriyorum.
0: Sen Benoa. Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum orada.
0: Bir sene.
1: Atıldım abi Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için evet. Değil mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız. Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye girdim.
0: Yani oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek...
1: Abi yazılmış artık.
0: Yazılmış şey değil mi? Kaçış yok. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen abi.
0: Ne de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk çok şükür.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik yani. Ben bugün inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: biz de
0: eminim.
1: Çok mutlu olduk. Seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama tabii. Güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani çok yaşı genç söz olmasına rağmen söz bestedi ona ait. Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi?
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru güneşe, doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle. Çok Soner kardeşimize de buradan o zaman
0: selamlar olsun. Selamlar olsun. Helal olsun. O zaman kaptırdım gönlümü. Hadi.

0: Çok yakışmış.
1: Eyvallah, teşekkürler.
0: Aa, yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
1: Tabii.
0: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
1: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle gönderdik. Deniştirdik şarkıyı, deniştirdik.
0: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
1: Aynen aynen.
0: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön bebeğimi gönderdiğimde, okuduğumda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce provalarda Hakan Yeşilkaya ile orkestra şefimizle, orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastıman aramızda konuk olarak, çok sağ olsun.
1: Söylemeden olmazdı. İki söyledim
0: mümkün değil.
1: Söylemeden
0: değil.
1: Olmazdı.
0: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da içirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da içirdik. Çok değerli müzisyen.
1: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
0: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
1: Bizim için
0: çok
1: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkı söylüyor. Serhan'a öpüyor. Sağ ol kardeşim.
0: Eşya çok sağ ol. Seren Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer. Göksun Ayşekiller hep. Yani ama sende bir kariyeri bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp, ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün. Ve tekrar bizimlesin ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
1: Şükür, şükürler
0: çok
1: olsun.
0: Şükür.
1: Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
0: Değil
1: iki,
0: mi?
1: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır. Ben öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
0: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
1: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama. Yaşa. Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
0: Bu şermiş gibi görünen,
1: evet,
0: hadiseyi,
1: evet,
0: hayra çevirmek,
1: hayra
0: kudretli
1: çevirmek,
0: insanların becerebildiği bir iş.
1: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
0: çok
1: şey.
0: Şükür,
1: yani
0: o, çok şükür.
1: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
0: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde. Aynı şekilde.
1: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha.
0: Çok acayip bir şey. Yani sesimizi kaybetmek, ben yani şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
1: 2020
0: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
1: Bu hadisenin 2001'de başladı.
0: Daha da geriye gitti. İlk başlangıçtan
1: 84'te başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
0: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzeldik.
1: 84.
0: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin, inşallah. Rubato'yu çok seviyoruz.
1: Cümlemize.
0: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum.

0: bu coğrafyada.
1: Işıkta uyusun, rahmetler olsun.
0: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubatu'dan da çok merak ettiğimiz, nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar, çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
1: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de, bestecisine de selam olsun.
0: Bestecisine selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok yaşayın, çok yaşayın. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok yaşayın. Gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Vallahi. Şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş vallahi konuşuyorsun yani. Abi. Sağ ol.
0: Abi, sağ ol.
1: Bizi vallahi o kadar yüceltin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın. Gerçekten de. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet. Bizim için de öyle. Gerçekten burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun. Ekibimize sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Ama... Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu.
0: Yaşa.
2: Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor, güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bir dizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da Veyhim Hüseyin albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz.
1: Eyvallah.
0: Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere geliriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet. Paslaşıyoruz. Anadolu Kavağı'na stüdyoya gidip geliyoruz. Eyvallah. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki, inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı. Gülendam. Onu okuyayım diyorum. Ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya. Bosna, yani ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum, dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey,
0: evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta, evet, geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak... Gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol.
1: Bu anlamda da
0: çok teşekkür. Mahcup, sen de beni mahcup ediyorsun
1: bugün. Olur mu öyle şey? Doğruları söyleyince.
0: Çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun valla. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşında.
1: Çünkü dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa.
1: O stüdyoya girdiğimizde hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen.
1: Hepimiz birbirimize seve seve yapardık. Yani
0: hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya, Kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. O kıdemler var. Arada o saygı,
1: tabii,
0: seviye, terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada. Tabii.
0: Yani öyle. Yaşaya yaşaya geldik. Çok da güzel abilerimizden. Çok güzel sevgi, yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülendam'ı söyle de dinleyelim o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun. Ah, vallahi
1: Ha.
0: böyle zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
1: Bir ah çektirdi sana
0: Vallahi
1: şarkı.
0: çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel,
1: Daha
0: şahane.
1: neler gelecek neler.
0: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var, eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tanın
1: Tan
0: şarkısı, Tan
1: Taşçı'nın
0: Taşçı.
1: şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı
0: Vallahi.
1: can tükendi
0: Süpermiş.
1: bir yerde. Hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Valla. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tancığım selamlar olsun.
1: Son
0: Harun
1: zamanlarda
0: abi
1: o da
0: vesilesiyle,
1: gerçekten
0: Harun Kolçak. Vesile tanışmıştık.
1: en
0: Harun
1: son
0: Kolçak
1: yani
0: vesilesiyle.
1: konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
0: Valla.
1: Selam olsun kardeşim
0: Selam
1: oradan.
0: olsun. Bekliyoruz Tancığım. Sen tükendin, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok çok güzel oluyor, çok işe yarıyor. Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: Paylaşmak çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abiciğim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman öyledir.
1: Değil mi? Her
0: Her
1: zaman.
0: zaman öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Gel
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insanı
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden geleni
1: Kesinlikle.
0: yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama rubat
0: ekranları
1: olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlardan
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabi oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
1: Aynen öyle.
0: düşünmek
1: Birbirinin
0: zorundasın.
1: peşindesin.
0: Tabii.
1: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki? Nasıl
0: Tabii
1: oluyor?
0: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist
0: Yani
1: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz
0: Gene,
2: abi.
0: yani şöyle
1: Anlaşıyorsunuz
0: şöyle
1: herhalde.
0: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Erep diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep
0: Abi,
1: beraber o.
0: anlaşmalarımız bu
1: Ya,
0: mihvalde
1: güzel bir
0: oluyor.
1: anlaşma.
0: Yani

0: Şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: olma
0: olmadı.
1: ihtimali de yok zaten yani. Değil mi?
0: Ya müzisyen adamın derdi müzik olur. Başka derdi
1: Aynen de
0: olmaz.
1: Başka ne olacak? İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve ekran dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üstadlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorsanız
1: öyle, kesinlikle.
0: Hep birlikte ne mutlu bize
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç
0: Evet.
1: tamam bile müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışımı yapayım sonra tamam bile müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokunuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: Ya efendim, ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösterilir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Nedir yani? Yani yapmak istediğinde gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim, mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela hemen arka arkaya yapıyor.
0: Aman ya Rab.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah.
1: Ya.
0: Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey.
1: Ya.
0: Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağuzağar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya, malumunuz amel kapısı kapanmamış, işte hala açık,
0: Evet ya,
1: hala
0: hala
1: açık.
0: o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte
0: yok.
1: ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerinin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestelediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: mübarek.
0: serden geçti bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim, anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi
0: Tabii yani
1: konuştukça?
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol. Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
1: Ya.
0: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Sözde Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah efendim.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor
1: ama
0: efendim.
1: bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Ya.
1: türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet.
0: bizden bu
1: Dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet,
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne
0: Ya.
1: söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle
1: Bilmiyorum yani.
0: acaba?
1: Bilmiyorum yani Allah-u Alem, ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz, benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
0: Oy oy oy oy.
1: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini, Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yâresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç
1: okumak, nasıl olurmuş. Evet,
0: samimiyetin
1: ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin doruğunu
0: Ya
1: bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba dinle ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ederim, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok iyi
1: lisanın ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri öyle icra
0: ya
1: etmiş.
0: müthiş.
1: Yani. Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya, siz
1: Böyle
0: beraber
1: tabii
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o
0: Ya.
1: güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi. Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten öyle.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya,
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: bizim öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkiz Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Yani.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarın
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Yani ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz. Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel.
0: stiliyle
1: Aferin.
0: ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler
1: Evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani. Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiyor.
1: İkisinin de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet,
1: ciğerden geliyor, ciğerimi
0: kalpten kalbe.
1: söküyor.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin, onu bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme, ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler ortaya çıktı. Onları tekrar notaya alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Ya, o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya, yani.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Yani. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil mi?
0: Öyle anlaşılmazsa söylüyorlar. Öyle oluyor. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Koray Avcı, 12 albümünün çıkış hikayesini anlattı.
1: İçinde ilk eser Gülbenk, bir dua. Hatta şöyle bir anısı var.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinde Oğuzhan Koç, Demet Akalın, Buray ve Sefo'nun muhteşem performanslarından çok özel görüntüler. Kaybol.

0: Erdem Kınay proje albümünün ismini hangi sanatçının belirlediğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
1: Ne koyacaksın bunun albümün ismini dediğinde? Dedim gerçekten hiçbir fikrim yok. Proje koy dedi. Zaten proje değil mi dedi bu albüm dedi.
0: Serkan Kaya yeni albümünün devamı olan şarkıların ne zaman yayınlanacağını açıkladı.
2: Albümün tamamı açılıyor. 7 tane slow şarkı, arabesk şarkı.
0: Müzik Sayfası bugün TRT Müzik'te.

0: Teşekkür ediyoruz. O zaman stüdyodaki alkışlar durmadı mı göre? Öncelikle stüdyomuzdaki değerli misafirlerimiz ve ekran başındaki çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri. Hepiniz Senin Şarkına hoş geldiniz efendim.
1: Evet efendim.
0: Teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınıza.
1: Yine bizim günümüz, yine bizim kanalımız, yine bizim programımız. Yine sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O tatlı heyecanını yaşıyoruz hepimiz tüm ekip olarak.
0: Her zaman olduğu gibi.
1: Evet, evet. Sizler için birbirinden değerli şarkılar, çok güzel türküler hazırladık. Umarım efendim kalbinizin kapısını birazcık aralayıp içeri girebiliriz. O niyetle hazırlanan güzel bir repertuar.
0: Ben ondan eminim. Bu haftaki şarkı her zaman öyle olduğunu düşünerek yapıyoruz repertuarımızı muhakkak ki ama bu haftaki şarkılarımız provada şöyle arkadaşlarımız çaldıkça,
1: evet, evet,
0: okudukça, seni dinledikçe ne kadar güzel şarkılar bir araya gelmiş dedim. Bir kere daha
1: evet.
0: Sevindim, mutlu oldum kendi adıma. Keyif alacağımız bir program. Umuyoruz ki sizler için de aynısı geçerli olur.
1: İnşallah. Kendi nazarımız değmesin kendimize diyorum.
0: Değmesin, değmesin, değmez. Güzel gözler bakıyor bize, değmez.
1: Peki çok güzel bir şarkıyla ben müsaadenizle bir uşak şarkıyla efendim devam edeyim.
0: Hay hay efendim, biz de sizi keyifle şu köşelerde, kenarlarda dinleyelim.
1: Kenarlarda, köşelerde diyorsun.
0: Bu şarkıyı da unutma.
1: Tamam. Baş tacısın.
0: Yaz kenara hemen.
1: Peki.
0: Ben geçiyorum yerime.
1: Hay hay efendim.

Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Hep birlikte okuduk göz göze. Gerçekten bazı şarkılar var, hep beraber okunuyor. Şarkı başladığı andan itibaren ara namesiyle, sözleriyle halkın gönlüne yer etmiş, gönlünde taht kurmuş şarkılar ve Türk müziğinin önemli şarkıları bunlar. 7'den 70'e inşallah geçecek şarkılar. Şimdi efendim çok sevdiğim abim Mustafa Keser hocamızın güzel bir şarkısı. Hepinizin yine bildiğini düşündüğüm. Ekrandan bize eşlik edin efendim. Duymuyoruz zannetmeyin. Kulağımız duymasa da gönlümüz duyuyor sizi. Eşliklerinizi bekliyoruz. Buyurunuz efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz efendim, var olunuz. Teşekkür ederiz dostlar.
2: Nasıl güzel geldi.
1: Teşekkür ederim.
2: Şurada dinlerken ben de seninle beraber okudum baştan sona.
1: Oh ne güzel.
2: Seyircilerimizle beraber okuduk değil mi?
0: Mikrofondan
2: okusaydın
0: ya.
2: Onlar da çok
0: ya.
2: Güzel eşlik ettiler.
0: Mikrofondan da okusaydın ya Esra'cığım.
2: İlk şarkıdan dedim şöyle şey yapmayayım.
1: Bak ya. Aramızda lafı mı olur? Biz bizeyiz burada. İkimiz şurada oturmuşuz.
2: Daha çok şarkımız var.
1: Şarkılar yaparız. Söylüyoruz. Ne
2: tamam,
1: olacak?
2: Daha çok var.
1: Kimse yok. Yabancı kimse var mı efendim
2: yok.
1: Aramızda? Yok.
2: Herkes aileden. Biz herkes bizeyiz. Bizden.
1: Evet. Oradakiler de öyle.
2: Kesinlikle aileden, öyle. Evet. Kesinlikle öyle.
1: Ben müsaade istiyorum efendim.
2: Buyurunuz efendim. Dinlenmeyi alalım sizi.
1: Hay hay. Sizden ne dinleyeceğiz onu merakla.
2: Benim çok sevgili abim Aşkın Tuna'ya ait.
1: Evet. Aşkın abimize
2: sözler,
1: selamlar.
2: Okuyacağım eserde. Bestesi de yine çok değerli büyüğüm. Hüsnü Üstün'e ait.
1: Evet.
2: Son yıllarda çok fazla okunan, sevilen, dinlenen bir şarkı. Gittiğinde anladım.
1: Oo, çok güzel şarkı. Harika şarkı.
2: Eşliğini
1: dinliyoruz.
2: Bekliyorum.
1: Ederiz efendim. Bu arada ilk şarkımız Erdinç Çelikkol Hoca'nın Nihavent'iydi.
2: İlk çıkış şarkımız. Evet.
1: Bursa'ya da selam olsun. Sevgiler. Seni de benim

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili maestromuz Onur Özel Çağlayan ve orkestrası çok kıymetli arkadaşlarımıza kocaman bir alkış lütfen.
1: Kocaman efendim.
0: Harikasınız.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ediyoruz
1: gönlüne
0: efendim.
1: Sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sana eşlik ettim. Hiç bakmadın bile. Borcun var. Sonraki şarkılarda borcun var ona göre. Hadi tamam çok sıkıştırmıyorum gidiyorum.
1: Sıkıştırmadığı hali bu. Siz bir küçük, de kulisi küçük. Görseniz, bir de kuliste yaşananları görseniz ama şimdi konuşmayayım. Açmayayım bayramlık ağzımı. Evet peki. Bozmayayım kendimi. Evet. Evet efendim peki. Hakkı Yalçın, Gökhan Tepe bestesi. Sözler Hakkı abine, Hakkı abiye ait. Çok güzel bir şarkı. İsmi de çok güzel. İsmi de çok etkileyici. Sözler, şarkı, beste böyle demine düşmüş derler ya. Veda makamı efendim okumaya çalışalım. Buyurun.